Bu yaş yani menden özünüzün iktidarınızdan gumanlanğan yoki ümitsizlengen vaqtlaryňyz barmy dep soradı. Men bir pan kabiliyet nazar yetisi. Yani her adamda çoqum özüge has alaydı iktidar ba dep qarayman. Lebeynin tuğulğan ken men çoqum bir yerge kerek boladigan adamman degen qarışını qattıq qollayman. Başqalar kelip bizge qandaq iktidarımız barlıqını dep bermeydi. Bizge mau işini qıla alaysan demeydi. Eğer özünüzü özünüz bilmişsiniz, özünüzü özünüz bayqımışsınız, ailenizdekiler dostlarınızın hiç kaysı bilmeydi. Fakat özünüzde qandaq kabiliyet barlıqını bilişte tırışıp izdinişge ve azıraq tələyge tayinisiz. Bazılar özünün iktidarını asallı bayqaya alaydı, yani bazılar bunu bayqaşqa bir ömür sərp qilişi mümkün. Yani bazılar bir ömür izdep mu özdeki iktidarını bayqaya almaslıqı mümkün. Hazırki pen texnika uşqanda tərəqqi qılıb bizni kəngri tərəqqiyat pürsti bilən təmin etdi. Muzika, yazıqçılıqını yaxşı görüş, səl ənənəvi türlər hesablanıdı. Kompüter, gen quruluşu tədqiqatını yaxşı görüş, yaxın qillatiki tərəqqiyatının məhsulu olmuş yeni sahələr hesablanıdı. Əgər kompüterdə məşğulat qılışqı ustu bolsanız, burunqı dəvrlərdə kompüter bolmagaşqa bu işlərni qılışqı fürsət bolmay, başqa işlər bilən məşğul bolub yürgən bolatdınız. Rassamlıqda talantınız yok durup, bir ömür rasımsızsınız mı, muvaffaqiyat qazanalmaslıqınız mümkin. Belge aytız, eğer tan davrda yaşayan bolsa, tan sulalısı bir qahramanı nabut qılıb atgan bolatdı. Şoňa bayqaş en täz, en büyük quruluş. Hergiz mi vaqtınızni saqlaş bilen ısrap qılıb atman. Kişiler häwäs qılışını qabiliyet dep bilip alıdı. Adatta bu işki türünün mas keliş nisbeti naýat ýokary, ama kilolanğan qoydak op moqşaş bolmaydı. Häwäs qılış Adamni bekli qaymoqtirib qo'ydi. Bir o'ylasangiz, odamga ziyonkashlik qiladi. Siz ba'zida xuddi og'riq sog'lomligi intilgandek, pokarlar egizlarga havas qilgandek, o'zingiz yo'q narsaga havas qilasiz. O'zingizda bo'lmag'ashqa, u narsalar bekli qimmatli, tartimli bilinib ketadi. Meningcha odam nomuvofiq havaslarning qaynimidan chiqa olmasa, undan o'zini qobiliyatidan gumonlanib, umidsizlikka patadi. Lekin gumon qilgan, umidsizlanganda Avval tınışlanıp, özümüzden kanda kabiliyeti barlıqını bayqap, obyektif tähil qılıp, qaysı yaqı meniş gerekliğini obdan oylanışımız gerek. Bunun üçün avval obdan tınışlanıp, qanuğudak bir uxlu veliş gerek. Yerim keçide oyğanğınızda, etrap cimcitliği çömgende, dünyanın qeymi ve mal dünya vəs-vəsini bir çetki çörüb etip, xoşal halda adamın tabii kabiliyeti tarafından oylasanız, kabiliyetiniz ne çoxum tabalaysız. Nemişki xoşal xoram aldı oylaşın təşabbus qılımız? Menaca, adamın qabiliyetini haqiqi cari

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tang Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: qaytarış arqalıq özünü takamullaşdırdı.
1: Bizdek doktorlarga keçkündüzning almışıp kelishi hiç iş emas. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlukni başlagan chaqdiki qasmimni aslayman.
2: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
3: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Bulutmu köptürlük aşkuşluk texnik sahası da muyum zor büs hasıl kılıp, devletimizin bu sahadaki boşluğunu toldurgan dep yukarı bağa bergen. Yenilik yaratıkçılar galiba kılıplı kalmayı dünya texnika ekimiği mu yetekçilik kılalaydı. Devletimiz işlengen tunji tonel kızış maşinisinin muvaffakiyetlik işe giriştirilişi, Wang Dujuan'nın pen tetkikat arkalık vatengi cevap kaytırış arzusunu işe aşırışıdaki tunji kadem. O, xalqara bazarda put terep turish uchun choqim üzlüksiz yig'inlik yaratib, mahsulotning iqtidorini o'stirish kerakligini obdan biladdi. O, kollektivni yetaklab tadqiq qilib, ich salmoqini sijil oshirib, o'xshash bo'lmagan yer shakli sharoiti va qurilish ehtiyoji qarta har xil tipdagi tonel qizish mashinasini tadqiq qilib, yasab chiqdi. Yumshoq tuproq yer qatlamida ular lay topig'i moslashtirilgan tonel qizish mashinasini tadqiq qilib yasab chiqib, yer yuzining o'ltirishib ketishini kontrol qilish qiyin bo'lish masalasini unumlik hal qildi. Qattiq tog' jinsliq yer qatlamida ular yuqori chidamchanlikka ega tonel qizish mashinasini tadqiq qilib yasab chiqib, qizish unumini ko'rinarli o'stirdi. Wang Dujuan yana nazarini xalqaro bozor qaratdi. 2012-yili qattiq sinoqlardan o'taladigan texnikasi va qaltis layasiga tayinib, Wang Dujuan va uning kollektividagi a'zolar Malayziya zakaz qilgan 2 tonel qizish mashinasini muvaffaqiyatli yasab chiqdi. Bu Jungoning temir yo'l toneli qizish mashinasining dunyoga yuzlanganligidan derak berdi. 2014-yili 5-oyning 10-kuni bosh shuji Xi Jinping Jungo temir yo'l qurilish jabduqlari guruhi cheklik sherikiga kelib, ko'zdan kechirdi. Wang Dujuan bosh shujiga tadqiq qilib oshgan mahsulotlarni yuz tura doklat qildi. Bosh shuji astoydil anglab pat-pat beshini lingishtib, ko'pchilikni texmi ko'p yadroliq texnikalarni egilab, Jungo Marksni dunyoga to'ntishga ilhomlantirdi. Wang Dujuan bosh shujining topshiriqini asti ching saqlab, kollektivni yetaklab, ko'p turlik oshqushluq, yadroliq texnikalarda uzluksiz bo'sish hosil qildi. O 2015-yili dunyo bo'yicha tunji ot to'yqi shakllik tonel qizish mashinasini 2020-yili dunyo bo'yicha tunji eng cho'ng kasmi 104 taraflik tonel qizish mashinasini 2023-yili dunyo bo'yicha tunji yeshil tonel qizish mashinasini orqa-orqadan tadqiq qilib yasab chiqdi. Wang Dujuan uzluksiz jasorat bilan kurash qilish davomida Mao Yixing temir yo'l pan texnikasi mukofoti, temir yo'l injineri mukofoti Chen Tianyou yaşlar mükafatı, memleketlik 1 May ayollar ülgüsü, en güzel pentechnik hizmetçisi Katarlık şan şereflere gelişti. Pentechnikada yenilik yaratış hizmeti bilen şugulunup, aile bilen hizmetinin münasitini kandak tamponlaştırdığanlıkı Wang Dujuan'dan daim sorulduğun sual idi. O, bu doğrusu da samimilik bilen mundak deydu. Aile işlerini bir taraf kılışta, çokun bireylerinin ün-tünsiz bedel tölüşüge doğru geliydu. Men ailemdikilerinin meni her vakit kollaganlıkıga çeksiz minnettarlık bildirmen. Ular meni tonel kızış maşinisini tatkı kılıp yasaştın ibaret, hırsk tolgan bu yolda cesaret bilen ilgirleş imkanitige iyi kıldı. Jungo temir yol kuruluş jabduqları guruhi çeklik şirketinin sekhida közge alaydı taşlanıp durduğan bir lozungu bar. Onun da Jungo'daki en yakşı tonel kurulmasını yasaymız. Dünya boyunca en yakşı tonel kurulmasını yasaymız diyen xatlar bar idi. Kasb bilan shug'ullangan 24 yilda Wang Dujuan dal mushindoq nishonni qalbiga pukib, qurilish mashinalari kasbini bitkizgan odatdagi o'quvchidan davlatimizning tonel qizish kasbidagi oliy mutaxassisga aylandi. U 1900 dan ortiq tonel qizish uskunasini loyihalashga riyosatchilik qilib, ko'p turli dunyoviy xarakterli qurilish qilish qiyin masalasini hal qildi. U Jungoning tonel qizish mashinasini loyihalash, yasash texnikasining yetishuvlash Tan yugurishdan boshlamchi bo'lishgacha bo'lgan guvohchisi va yaratquchisidir. 2025-yil 3-oyida mamlakatlik ichki yig'in Beijingda ochildi. Wang Dujuan mamlakatlik xalq qurultiy vakili bo'lib sifati bilan yasimchilikning yuqori sifatli taraqqiyotini cho'rdab taklif berdi. Jungo temir yo'l qurilish jabduqlari guruhi cheklik sherikining yaqinqi yillardan buyonqi kasb darajasini o'stirishga sijil turtki bo'lish jihatidagi natijalari ustida to'xtalganda, u qat'iylik bilan mundaq deydi. Jungo temir yo'l qurilish jabduqlari guruhi cheklik sherikti, mayli mark ta'sir kuchi yoki universal amaliy kuchi jihati bo'lsin, dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Buningdan keyin men texim tirishib, davomli pan texnika orqali xalqqa baxt yaratib,
Dünyada aldın qatar turduğan tonel qızış maşinisi süpətlik markasını yartışqı küş çıxırıb, Cungoni yasımınçılıq küşlük dövlüt qılıb qurup çıxış üçün küş qoşimən.

Hörmətli radio dinləyicilər, qaysı tema toğrusunda para anlaşsaq, yan telefondakı əplər şu tema toğrusunda məzmun tövsiyə qılsa, bu yan telefonun oğurluqça anlığanlığıdınmı? Töwəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Sizning mundaq keçirmişingiz bo'lganmi? Baya do'stingiz bilan ma'lum qil tanishuvish to'g'risida paranglashgan bo'lsangiz, mol setib olganda app darhol munosabatlik e'lonlarni sizga yo'llab berdi. Samovar sho'rpisi yegusi borligini tilg'a ilib, bir damdala yaqin atrofdagi samovar sho'rpisi do'konining e'lonini ko'rib ola olasiz. Bu xil nima to'g'risida paranglashsa, shuni tavsiya qilishdek tasodifiy to'g'ri kelib qilish kishini qattiq o'yga soladi. Ajiba, yon telefonim rostli 24 soat mening gapimni o'g'irlikcha anglamdi. O'g'irlikcha anglashning haqiqiy ahvolini ichib tashlash. Texniki jihatdan mumkin bo'lsa-mu, amaliyotga muvofiq emas. Yon telefonning o'g'irlikcha anglash yoki emasligiga javob berish uchun oldi bilan texnika prinsipi va amaliy tanarxdan iborat ikki o'lcham bo'yicha ko'zitish kerak. Texnika qatlamidan qaraganda, app haqiqatan mikrofonni yotkab ishlatish huquqi orqali ovozliq sonliq ma'lumot to'plash mumkinchiligi bor. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, yomon g'arazlik programma hatto harakat senzoridan foydalanib, uskunaning ovoz yangratqusining tavrinishdan hosil bo'lgan signalni tutib, tovush mazmunini hukm qila oladi ekan. Ammo texnika jihatdan yo'lga qo'yishga bo'ladi deganlik reallikda umumiyuzlik yuz berdi deganlik emas. Jungo elektron texnikasini o'lchamlashtirish tadqiqot yurti to'r bexatarlik markaziy baholash tajribaxonasi e'lon qilgan tajriba dokladida ko'rsatilishicha, orqa sahnada davomli un ilish yon telefonning tok sarfiyotini normal vaqtdagidan taxminan 27% tezlatib yetadi ekan. Hamda ko'rinarli qizish va qitibilish agishib keldi ekan. Odatki abonchilar kundalik ishlatish jarayonida bu normalsizliklarni tamoman his qila oladi ekan. Shuning bilan bir vaqtda yon telefon mashg'ulot sistemasi holat stondagi yorqin nuqta orqali har vaqt mikrofonning yotkab ishlatish holatini ko'rsatib berib qolmay, yana orqa supida 1 minut uzib tashlash mexanizmini bekitib, o'g'irlikcha anglash harakatini uzib qo'ydi. Mikrofonning huquq doirasini faqat oldi supa app egallaydi. Ko'p xil nusxadagi app birli vaqtda o'g'irlikcha anglash orqali bir-birini uzib qo'ya oladi. Bu texnika to'siqlarni bosib o'tgan taqdirda mo ko'lamlashgan o'g'irlikcha anglash tannarxi odamni kengligiga dajitdi. Aqli iqtidorlik til tavishlari sohasidagi ma'lum bosh shirkatning ovozliq ko'chirib yozish tannarxini misolga olsak, kuniga 100 millionlik abonenti bor app har kuni 1 soat unumli ko'rsatib olsa, yillik tijorat tannarxi 26 milliard 300 million yuanga yetadi. Butun kunlik ko'rsatib olish tannarxi 630 milliard 700 million yuanga yetadi. Aloqador mutaxassislar munolarni bildirdi. App o'g'irlikcha anglash orqali abonentlarni tahlil qilishning iqtidor baho nisbati intayin tuvan. Qonun xavf-xatari intayin yo'qri ham oson boyqig'li bo'ldigan bo'lib, savdo logikasi jihatda butunlay put terab turolmaydi. Dal joyda tashviq qilishning bosh jinoyatchisi. Cho'ng sonliq ma'lumot analizi va app halqigan bog'linish. O'g'irlikcha anglash put terab turolmagan ishkan undaqdan nimini so'zlash, nimini tavsiya qilishning dal joyda yetkazilishi qayerdan kelgan? Javobi shu yerdagi cho'ng sonliq ma'lumot abonentlar analizidan. Aloqador mutaxassislarning tahlil qilishicha, app abonentlarning odatki ishlatish odatiga asosan tahlil qilib, ko'p o'lchamlik abonentlarning suratini shakllantirgan hamda buniga asosan xoslashtirib tavsiya qilgan. Abonentlarning analizi qancha mo'l bo'lsa, e'lon tarqitishning to'g'rilik darajasi va o'zgarish nisbati shuncha yuqori bo'ladi. App buni bilan foyda ola oladi. Necha 10 minglagan kichik e'lon yetkazish jarayonida hamon bir nechasi dal ishlatuvchilarning yaqinqi mazgildagi ehtiyoj bilan mos keladi. Kishilar bu tasodifiy to'g'ri kelib qilishga diqqat qilganda osonla o'g'irlikcha anglash xato tuyg'usi paydo bo'lib, ongsiz holda uni yon telefonda o'zining suhbatini o'g'irlikcha anglashga taqab qo'ydi. Yana bir halqiliq omil qo'lnishchan sonliq ma'lumot bilan munosabatlik. Aloqa to'ri e'lonlarida umumiyuzlik dal vaqtdagi raqobat bahosi iqim miqdori sud shakli qo'llandi. Abonentlar to'r ijtimoiy aloqa supsidi qabul qilgan elektronlik sodi e'loni e'lon supsi oshkorlash purustini birli vaqtda ko'p tarafga tarqitib, real vaqtliq raqobat bahosi orqali hosil qilgan natija bo'lib, elektronlik sodi supsi bilan ijtimoiy aloqa supsi o'tirsidagi sonliq ma'lumot almashtirish mavjud emas. Maxfiylikni saqlash qarshi deydigan gap bor. Avatish orqasidagi logikani tushunganda biz nishonli qo'g'inish tadbirlarini qo'llansak bo'ladi. Huquq doirasini boshqurishda eng kichik zaruriyat prinsipiga amal qilib, sonliq ma'lumot to'plashni manbadan to'sish kerak. Har oyda yon telefon huquq doirasi jadvalini tekshirib, mikrofon, telekamera, o'rin belgilash qatorliq sezgir huquq doirasini faqat ishlatganda ruxsat qilish yoki har qaytim surishtirish qilib bekitib, app orqasida shaxsiy sonliq ma'lumotlarni xohlagancha o'qishdan to'sish kerak.
Sisteminin eskerti signalıga dikkat kılıp, normalsızlık baykalsa vaxtıda bir taraf kalış gerek. Yan telefon iOS sistemisinin üstüde kızgıç seyrek renkli yumulak çekit payda bulup, Android sistemisinde mikrofon sin belgesi köründüğünde, kaysi app'nin sezgür hukukunu yötkep işilti vatkalıqıgı dikkat kalış. Namuapıq yötkep işiltişini baykıgan aman, derhal takaş ya ki öçür vetiş gerek. Şunun bilen bir vaqtta, aldı bilen hükümet taraf kolunu işçen app magazinden app düşürüp, inik bulmağın ulanmanı çekmeslik, ya ki NATO'nun şikilik kodunu skanırlap yumuşak detal kaçılamaslık, yaman garazlik programlarının bağlaş hukuku xatırdın saxılmış gerek. Xas elan tunuşturuşunu taqap, soda ız qoğlaşını azaytış gerek. Abonçılar yan telefon sistemisi təsis qilish jarayanında elan ya ki xas tavsiyə qatarlıq açqışlıq sözlərini izdəb, xas elan tavsiyə qilishini taqaş ya ki elanı ız qoğlaşını çəkləş qatarlıq tallaş türlərini tepib, məşğulat ipası boludu. Konkret məşğulat yan telefon markası qara pərqliq boludu. Qismən danlıq markalıq yan telefonlar yana qayta elan pərqləndürüş bəlgisi qoyuş iqtidarı bilən təminləyən bulub, qərəlik qayta təsdiq qilish arqalıq elan sodigərlərinin işlətkücülərinin salayitiga boğan halkım əməli bağlanışını üzüb taşlağılı boludu. Yan telefonun hukuk dairesi ve kliyoç atılını yakışı başkuruş, özünün məhbiyetlikini en hakiki qoğduğallıq. Bir neçə minut vaxt sərib qılıb layihəni təkşürüb, şəxsi sırrını qoğdaşını kündülük adetinizgə aylandırıb elin.

Radio anlıqıcı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Xalq Qurultayı hizmeti yığında kılgan Xalq Qurultayı tüzümede kılç tevrenmeyi çın duruş ve onu devir bilen tən ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Bugünkü dünya yüzyıldımı görülüp bakmayan zor özgür işini başını keçirip atıdı. Tüzüm rekabeti, universal devlet küçü rekabetinin mühim terapi. Tüzüm özelliki, bir devletin stratejilik teşebbüskarlıkını kolgu keltürüşüdeki mühim özellik. Tarih ve riyallık şunu uhturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm küçlük bolsa, devlet küçlük boludu. Partiye 18. kurultayı ve 19. kurultayı da halk kurultayı tüzümünü küçeytiş, halk kurultayı hizmetin yakış işleş doğrusu da mühim uğurlaştırma çıkarıldı. Sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepiride biz halk kurultayı tüzümü de kılıç tevrenmeye çıntırıp ve onu devir bilen ten ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini küçeytişimiz ve yakşilişimiz gerek. Birinci, asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunnun nopozi ve izzet örmetini qoğdaş gerek. Konularda kanun devletnin tarazisi, cemiyetnin mizani deydiğen geppa. Asasi kanun devletnin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügege. Men asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık. Asasi kanunun izzet hürmetini

Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan Halk Kurultayı tüzümüde kılç tevrenmeyi çın duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

1985 yılı, 3. ay. Subat, Ali Mektep imtihan veriş aldı turatdi. O yıllarda, Ali Mektep imtihanı ilişkin ilgiri, Mektep manevir imtihanı alatdi. Manevir imtihanının ötgelle, Ali Mektep imtihanı katneşi salahitigi eriş etdi. Mektep matematik oktuş grupsidgi oktukçıla, bu qitim okuqçılağa çıqırılğan tekrarlaş materialdiki işki algebralıq məsilini bir qanç gün işlegen bolsun mu? Hər qitim işlegen de cevabi bir-birge oxşamay qaldı. Axırıqı kegen de həmmisi özlərinin cevabını toğra adab çıngdır vağaşqa talaş tatış gelip çıxdı. Matematik grupsinin məsuli Can Ayxua Malim matematikada ən qabıl bulub, nahiya boyuca matematik peşivası digən namı ba idi. Ama o mu bu işki mesele keyende başka okutukçılarının hem de özünün ispatlarına güman nazarda karıp keskin bernemi diyemek kaldı. Başlangıçtaki formula ağısıp işlep baktım. Lekin cevabını ispatlaş üçün tekşürgünümde paketle ağıdır oldu. 30 neçe yıl algebra okutuş geriyanda karmakı addi. Ama yeşitim mürekkep bundak meselini yoluktur bakmam diken ben. Rastlı kaymıkıp kaldım. Dedi Can Muallim. Meningçe mundaq işki ihtimallıq ba. Birinciden qaymaq turish üçün bu işki meseleni xata çıqagan. İkinciden bu işki mesele xata köçürülüp qagan. Dedi bir ayal oqutquchi. Ras, bu ihtimallıqni mo yoq deyilib bo'lmaydi. Deyişdi başqalam. Yaq, men bunun qoşulmayman. Dedi Can Muallim. Keskin talabbuzda. Mündaq qılaylı. Aldımızda manevir imtihan alımız. Bu işki məsilini imtihanı kirgözüb, toğru işleyeligən oquqçılığa numur qoşub berişini, işleyen megəllədin numur tatmasını əskərtib qoyaylı. Bu, bihuda avarçılıq qocan malım. Siz işleyen megən məsilini oquqçılarınız qandaq işleyeləydi? Deyişdi başqa oquqçıla. Yaq, oquqçılığa bundaq salqarmanla. Burun çıkan kulaktan, keyin çıkan müngüz eşip gidip doğu diyen gap bağı. Bir okuğucumğa işencim ba. Kaysı okuğucunuz o? Biz bilmem dok. Menin sınıfımdaki Subat diyen balının matematikideki talantını bayqap yürgünümge xeyli uzaq boldı. Zihni uçuk, tepekür ötkür bala. Bəzde men bilen tan mulahizi qılıp nurğun meselelerini oturuq koydu. Taslı qalmen tutulup qağılı. Bəzde muhim işim çıkıp gelip keşlik tekrar kremiginimde onu sabahtaşlığı tekrar bir işki uğrunaştırıp koymen. He, isim geldi. Yılgı kaş gözleri kapkara kilişken çıraylıq balındaysız gu? Dedi yaş matematik okuçısı Çin Hao. Buludu, pikiriniz gibi koşulumuz. Subat diyen okuçınızga pek işini batısız. Kini, onu sınapa kaylı. Değişti başka okutkuçula. Şunda kılıp, işki günlük manevir imtihan başlandı. Birinci günü ertigende matematik imtihanı ilini vatatdi. Can Muallim sınıplanın sırtıda yürüp imtihan meydanlarını nazaret kılı vatatdi. İmtihandan çıkıdığında 20 saat kalanda birinci bulup Subat çıkıp yatak tarafı karıp iştik minip getdi. Can Muallim, abla, bu bal hiliq işki meselini işlemepti de, dep ensirip, Subat'nın arkasından yatkı kırdı. Can Muallim'ni köyen Subat, dero orundan durup, onu ulduruş teklif kıldı. Subat, yeni 20 saat bağı, nimanda kaldırıp çıkıp aldın? Muallim, ben hemen işlep bulup, uptan tekşürüp andın çıktım, dedi Subat. Başka suallarını işlebilsen, bunun da gap yok. Demekçi boğunum, sınak üçün çıkırıp koygan ahırdaki işki meselini davat demen. He, hatırcan bulun Can Muallim. O işki meselimi işlebettim. He, işleyen bolsanlı boldi. Can Muallim'nin çırayıda tebessüm payda boldi. Sen şu işki meselini işleşçer yanda gayriyle keskımadın mı? Yaqay,
O işki mesele başlangıç algebra əməllərdən çıxırılğan ikən go. Toğru dedin. Amma bu işki mesele sən oylığandak ad diyemez. Meningcə bu bir qaymaq turış sualı. Biz oqutquchilar nəçə gün işləyən bolsaqmı, axırqı hökmdə bir yəkiləmədik. Bəlkəm sən o yüzəki oylab qalğan bolışın mümkin. Manver imtihan tügəb 2 gündən kin Can müəllim Subatni imtihan qayğız təşkil edən yığın zalığı başlab əkirdi. Yığın zalının otursadığı uzun üstəldə imtihan qayğızları o başdan bu başqa rəddik tızıqıb duratdı. Kela Subat, bu işki məsəlini qayri bir usul yeşibsən. Biz yeşkən usullağa pəqətli oxşuma yuvatıdı. Şonlaşqa biznimi qaymaq turub qoydun. Kallanğa kegenini işledin mu, ya ki birə asasın ba mu? Dedi Çin Havu müallim. Mən mi sizdək oyludum? Şonlaşqa onu başlap kirdim. Subat, nəx meydanda qaydını işləb bizge köz səssun. Andın onun toğru xatalıqı hökum qılaylı, dedi Can Ayxa müallim. Can müallim, bəlk toğru oylapsız. Bu oquqçınızni algebrada talantı ba deb maqtab bəyəndiniz. Bugün nəx meydanda talantı namayan qısın. Biz mu öz gözümüzdən körəyli, deyişdi başqala. Subat hüppidi qızırıb. Can müallim, keçirin, Mən xata işləb qoyğan oxşaymən, dedi. Subat, ciddiləşmə. Sən deyən oquqçı. Əgər xata işləyən bolsan, səni əyibləməyimiz. Əksçə, xatalıqını tüzdüb rəğbətləndirimiz. Mubada, sənin yeşkən usulunda yenilik bayqalsa, biz səni müqabatlayımız. Gebimini düşəndin mi? Can müəllim, Subatını tatib əkilib, özünün yenidiki orunduqda oldurğuzdi. Andın, Subatdan matematik imtihan qayğızı bilən bir qancı axvara qayğazını onun aldıq qoydu. Oqutquçılanın həmmisi orunlardan qozğulub, Subatdan beşiği olaşdı. Bu hal, Subatını teximi ciddiləşdirib etdi. O, kalamnımı çın tutamay, qolları titirəb getdi. İşki məsiyyilini qayğaz köçürüb oğuca, Pişan əvə burnudun münçak-münçak tərtam cildi. Subat, özünü azad qoyub et, dedi Can müəllim bir stakan çayını sunub. Subat çaydan bir qancı otlab çunqur nəfəs aldı da işki məsilini qaytadan işləşkə başladı.

Hürmetli radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamnı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Ayollarning hammasi balkonda yig'ilib o'tirishatdi. Ular tamoqdan keyin shu yerga chiqib o'tirishni yaxshi ko'ratdi. Uning ustiga ularning u yerda qiladigan ishlari bor edi. Yangidan tug'iladigan bovoqqa ko'nglak, ishton va yo'g'aklarni tayyorlashdan boshqa murabbani suv qo'shmay qaynatadigan murabbani sinoq qilish boqmoqchi edi. Bundaq murabba qaynatish Agafiya üçün yeniliq idi. Keti apsinin öyde murabbanı moşundaq qaynatadiganlıqını tonuşturgan bolsu mu? Bu öynin murabbasını izcil özü qaynatıp kelavatkan Agafiya, Levillanın ailesi de işiltip kelavatkan murabba qaynatish usullarının bir dimi hatalıq yok. Başkılarınki de çokum çatakba dep oylap, qaynatıvatkan Malina murabbasığa özünün usulu boyunca su koşu etken idi. Onun bu işi aşkarlanıp kalgan dinkin, ula bölcürgen murabbasını özleri karap turup qaynatıp, murabbanı su koşmaymı yakşı qaynat kılıp boludu qallıqıga Agafiyani işendirmekçi boluştı. Açık gelip, kızırıp, çaşları çuğulup ketken Agafiya, yeğini beliki geç türüp koyup, oğruk kolları bilen murabba kaynatıvatkan meşnin otunu koçılı koç bilen pat pat çıkçılap koyup, kaynavatkan murabbağı karap oltırattı. İşçi de murabbanın ketip gelip, murabbağı okşumaydıgan bir nemi bolup çıkışını can dili bilen tilavat attı. Qeyri Kinez hanım, Agafiyanın özüge açıqı barlıqını bilip, amalba özünü başqı işla bilen oldırap yürü vatqanğı selip, murabba qaynatı vatqan məştirəpke qarmay vatatdi. Başqı gəplerini kılıp oltıratdi. Şundaqtı mı, pat-pat közünün kuyruğu da qıya qarap qoyatdi. Mən daim xizmetkarlığa ərzar rəqlədin könlək tiktirip berimən. Dedi, Qeyri Kinez hanım bayqı gepini davamlaştırıp. Köpkini elivessek mikin, sadıgan kitay, dedi o Agafiyaga qarap. Sinin arlışın hacetsiz, uyer sık, dedi Kinez hanım meşnin yenigi ketavatkan kitini tosu velip. Men kılay, dep ornıdın turdi dolli.

0: Kitty er bilen oğuncu kalğınıza bək muhşal boldı. Çünkü o eri baya balkonga çıkıp, nemi deyişi vatısıyla dəp sorğan. Hiç kim cevap bəmigen de, erinin işçi de oylığını teşiğe asallı tepip çıkıdığan çırayda hapı bolğan dək bir xil haletinin payda bolğallıqını baykap kalğan idi. İkisi öydün həmminin aldıda çıkıp, öy körünmeydiğan yerdeki kar buğday başakları bilen dalları tökülüp kalgan topuluk yolu kelgende, Kitty erige çın yepişip, erinin özünü kucaklap ketip atkan kolunu mekkem tutup mandı. Eri baykı köngülsüzlikni unutup ketken idi. Kotunu bilen yalğız kalgallıkının huşallıkı. Eğir ayak bulup kalgan kotununun tez arada onu boludugallıkının hiyali, uni bir xil tatlıq sezim içigi şungutup duratdi. Xotini bilen muşundak çaplışıp digidek ketip atkanda, u sezim, yani uni cinsi rahatdin mı bekerek rahatlendirip, paklık alimi de pervaz kıldurattı. İkisinin kılışıdığan geplerimi yok idi. Emma Levin onun avazını anlaşını şunçilik yaxş görettdi. Çünkü Kitty hamildar bolup kalgan dinkin, avazımı bir nersilerge karaşlarga oxşaş özgürüp kalgan. Xuddi özü yaxş gördüğan hizmetini bütün vücudu bilen beyirlip işlevatkan dek, avazı bilen karaşlarda bir xil ciddilik ve mulayimlik eks etip turduğan bolup kalgan idi. Çarçıdın mı? Mağın teximi yölünüp rek mangın, dedi Levin. Çarçımıdım, sen bilen yalğız mangınımdın şunçilik huşalmen. Rastımını desem, ula bilen billi bolsam, her kanç könüllük oltursak mı, içimnin bir yeri zadılı içilanmaydı. İkimiz billi boğan aş könüllük kış akşimi, pekat isimden çıkmaydı. Uçaklar az könüllük idi. Hazır unudun mu könüllük? Her iki çağlarımız okşaşlı yakşı, dedi Levin onun kolunu tekimi çın sıkıp durup. Sen öyge kırgen çağda nemi toğırlık paranlışı vatkınımızını bilem sen? Murabba toğırlık mu? Toğra, murabba toğırlık mu paranlaştık? Unudun başka erlerinin kızlağı kandak talep koyduğallıkları toğırlık mu paranla boldı? Şundak mı? Dedi Levin. Şu turkuda onu Kitty'nin gepini anlavatıdı digendin, avazını anlavatıdı digen tüzük idi. Angıca ula ormandaki çığır yolu kırıp kalgan idi. Levin onu yıkılıp ketmeslik üçün yolunun oyman çonkur yerlerden ägil durup elip mandı. Biz yine Sergi Ivanoviç bilen Varinka toğırlık mı sözleştik? Sen bunu sezmedin mi? Men ulanın işinin muvaffakiyetlik buluşunu şunçilik arzu kılımen. Senin bu işe karşın kandak. Kitty şu gep bilen ten Levin'nin çırayığı kardı. Kandak karşım gereklikini bilmeymen. Sergi bana başkıçılık göründü. Bu vaxtı sana sözlep begendim. Şundak, o ölüp getken aşk kızını yakşı görettikken. Ocaklarda ben kiçiktim. Bu işini keyin başkalarını anladım. Onun şu ocaktaki haleti hazır mı isimde. O kızını şunçilik yakşı görüp diken. Şunudun tatip, ben onun kızlağı kanda karaydı kallıkını küzütüp geldim. Kızlağa acayip yakşı muamele kılıdı. Bir neç kızını yakşı görüp mü kağan? Onun yaman yeri ayallığa bu bir ayal kişi o dep emez, adem o dep karaydı. Toğra, lekin hazır Varinka bilen karganda azrak? Ya ihtimal. Ama biz onun mecazini yakşı düşünüşümüz gerek. O hiç kimge okşumaydıgan başkıçılı adem. Sap royi hayat içinde yaşaydı. Tolumu Ali Cenab. Saptıl bir insan.
1: Nime? Undak bos bu iş onun royi tigi tigip gider mi?
0: Undak bomaydı. O sap royi hayat içinde yaşaş ügünüp ketken. Real hayat könmeydi. Ama Varinka kandaklı bolsun, reallık içinde yaşaydıgan kız. Levin hazır özünün karaşlarını dadıl otturgu koyalaydıgan. Sözlerini kelip salımen dep, avar bolmaydıgan bulup kalgan idi. Xotununun muşundak işki heves içinde turuvatkan minutlarda azıraklı şapı berip koysa, özünün nemi demekçi boluvatkallıkını düşündüğallıkını bilip durattı. Digendek, bu ketim u rastılı çüşendi.
1: U şundak, ama u mağın okşaş emeliyatçan emez. Akanın mağın okşaşlarını yakış görmeydiğallıkını bilmem. Varinka mı uyak okşaş royi hayatını koğuluşu dağılladın.

Yok. Sergey seni yaxşı gördü. Bizden ailedikilerin hepsi seni kıvetli yaktırdı. Bunun için ben acayip hoşal. Doğru deysen. O yakmağı kızgın muamele kıldı. Ama o benim ölüp gitken Nikolay akamı okşumaydı. O işkinle birbirinle amrak bulup gelibidinle. Kitty'nin gepinin ahırını Levin kılıp tüketti. Nemişki gek kınmaysan? Dedi Levin davamlıq sözlep. Bazdı men onu unutup gelip atsan dep özemli özem ayıplep koymen. O hem korkunuşluk hem yekişlik adam idi. Ha, bay biz nemi doğruluk sözüşü vatıttık? Levin bir dem cimip ketti. Sen akanı kızla bilen muhabbetlişen meydu dep oylaysan. Şundak mı? Dedi Kitty adeti boyunca gepni tüzlü kılıp. Muhabbetlişen meydu emez. Dedi Levin külüp getip. Onun da insanlarda bombay kanmaydıgan aşkıl kemçilik yok. Benim onun daim hevesim geldi. Hazır şünçilik bəxtlik durup mu? Yani şunda qəvəs qılımən. Kızla bilen muhabbetlişen meydigallıqı qəvəs qılam sən? Onun menimdən küçük ikəlliki qəvəs qılımən. O özü üçün yaşamaydı. Bütün hayatı özünün burcunu ada qılışqı beğişlangan. Şunun üçün onun könlü toq. Artıqçı tələbləri yok. Xatırcam. Ondaqdı sənçö? Dep sorudu Kitty mesxir kılıvatkandek hem çoğunkur muhabbeti bilen külüp durup. Kitty özünün nemini oylap külgellikini her kandak kılıp mı ifadelep berelmey? Ahırda onu erinin aksine hə dep maqtap, özünü çökürgellikini Çin dilidin eytilgan geple emez digenge yığın çakladı. O erinin ondak kılışının aksini kızgın söydü kallıkıdın. Özünün ziyade bəxtidin onun aldığı xicalet boludu qallıqıdın. Bolup mu bəxtini qoğuluşunun çəksiz bolup ketivat qallıqıdın ikəllikini düşünüp duratdı. Və onun şuxıl yisiyatını düşən gəllik üçün külgən idi. Üzəngçü, sən zadı qandaq nərsindən razı əməz? Kiydi, yəni şundaq külümsirəb durup sorudu. O erinin yani kandaktur bir işlada özüdün razı bolmay yürü vatkınıgı işenmeydi. Bu ehval Levin'ni huşal kılattı. Levin oylap bakmağan bir gep bilen onun uğul işenmeslikinin sebebini bilip kaldı. Mən bəxtlik. Ama özemdin taz razı emez. Eğer bəxtlik bolsan, yani kandak bulup özendin razı olmaysan? Sana ne mi dep düşendirsen bula? Hazır menin seni putlaşıp ketmişken digendin başka hiç kandak orzuyum yok. Estağfurullah. Bundak sekirsen kandak buludu. Kitty yolda toğırsığı yatkan bir şahtın yengil atlap ütüvedi. Levin kılıvatkan gepini toxtutup onunğu sözlep ketti. Ben özemdin özem kandak ademlikimini sorsam, başkalağa, bulup akamğı seliştursam, özemni tolımı yarımaz ademdek oylap kalımen. Sının zadı nerin yarımaz? Dep sözünü davam kıldı, Kitty yene bayıqı külüm sırışı bilen. Sen mi başkalağı üçün işlev atısan o? Sının etizlikların, dikkançılıkın, yüzü vatkan eserlerin hesap emes ma? Yak. Oylusam bunu sen keltürüp çıkır vetip sen. Dedi Levin onun kolunu tekimi çın tutup. O nersle hiç nimi hesap emes. Men o işlani hiç kancı küçümeyle kılımen. O işlani seni yakış köygendeki yakış köygen bolsam alamet yakışı bulattı. Emeliyette ben keyingi çağlarda o işlani
aşağı işleyen dek işleydiğen bop.

0: aldım. Undaq bolsa dadam qandaq dep baqına. U umumnyň işini zadyly kınmaýdy. Sinin qarşyňça u mu yaramaz adam mı?
1: U mu? Yaq.
0: Adam degen dadanga okşaş, addi sadda, uçuk, ah köngül buluş gerek. Oylap bakkına, aşı alaydılıkla mende bama?
1: Men hiç nimi kılanma yürgünümge azaplını men. Bunun hemmisi ki sen eyiplik. Sen hem bu bombaganda o deru Keti'nin korsukuğa karap koygan idi. Keti onun bu dep kimni devat kallıkını deru çüşendi.
0: Barlık zihnimle işimi kartattım. Hazır onda kılışkı amalsız men. Şuna özemdün özem hicalet bulu men. İşimi kırışay dep oylusam, özemni huddi biri meni mecburi iş kıldırıvatkan dek, yalgan dek bir nimilerini kılıvatkan dek yiz kıp kalı men. Undaq bolsa, hazır kılıvatka işin ne, Sergi Ivanovich'nin işiği tigi eştisi makul demsen? Umumnun işi bilen bulup, kımsan bombaydıgan aşı hükümet işlerini yakşı görüp yürsen, şunun da razı bulattın mı?
1: Elbette razı olmaydım. Men hazır şünçilik bəxtlik. Ama bəxit meni hiç nemini düşünmeydiğen kıp koyu atıdı. Dep bakkına. Akam bugün onun teklif koya mı? Sordu Levin yeni bir dem cimip getken dinkin.
0: Teklif koyam da koymam da bilmedim. Ama men şunda kılışken dep oylaymen. Toktap durguna.
1: Keti enişip yolunun boyudaki yavu may çiçekni yulup aldı.
0: Bunu sanap baksan, teklif koyduğan koymaydıganlıkını bilesen.
1: Keti gülünü erigi bädi. Bu koyduğunu, bu koymaydıganı. Levin şundaq dep gülünün bergillerini bir-birden yulup sanap turup yergi taşlaşkı başıldı.
0: Yak yak, işkini bir yolu vettin.
1: Dedi erinin koluğa huşal karap durgan Keti.
0: Onda kos bunu hesap kınmaylı.
1: Dedi Levin, rezgerek bir bergini yulup turup.
0: Ene, harun mu geldi? Herip kaldın mı Keti?
1: Dedi Kinez hanım yıraktın taulap.
0: Ya kılçar mıydım? Atla yavaş astı mağa diken. Arvığı çıkıp asan olam iken.
1: Barıdığan yergi az kalgaçka, arvığı çüvelişinin haciti yok idi. Arvı dikilemi peski çüşüp piyadı men işti.
2: Ben sana şunu dep koyay. Sende horor diken nesi yok? Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
3: Kinez, ondak demen. Ben zat neymiş kıptı ben?
2: Ben ne mi kıldım demsen? Ne mi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oturuş teşkilimek için olsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızda teklif koygallarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansı ötküzüp bəlsən yaxşı olmam de. Mən sən çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ötüp sən. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'nun o begzadılarının hemisi, kurdu maşinidi yasap çıkan dek, bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu, minin kızım ondaklağa muhtaç emez.
4: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurim.

Ben sevimlik dostlar şu tatlı programımız damlı şıvatıdı. Bir balı bulup mecazı naiti osalken. Onun dadısı onun bir tal mıh berip, onun her ketim açıklanganda ar koyledeki tamga bir tal mıh kekip koyuşunu eğitipti. Birinci günü bu bala tamga 37 tal mıh kekipti. Asta asta her günü kakadığan mıh sanı azlatmayaptı. O özünün mecazını kontrol kılışını Moşu tamğı mık kakkandı mı asan işgeliyken yiz kıptı. Hem bu işini dadısıgı eğitipti. Dada oğlunun koludun tutup ark oyildeki mık kakkan tamğı gelip He oğlum Nait yakşı şıkıldın. Lekin tamdaki aşu mık kakılgan töşükçilerini köydün mü? Bula mengü esligi kaytmaydı. Sen açıklanganda etkan şu sözlerin Be aynı mık kakkan tüyüşkü okşaş kişi kalbide çoğunkır ız kaldırdı. Eğer sen birisinin dilini rencissen, mın keçirim sorusan mı ornağı kemmeydi? Şunun üçün, kalaymıkan açıklanıp başkalarının dilini rencitiştin saklangın depti. Şunda hulas kılışkı buludu ki, açıklanıp deyilgen her bir söz kişinin kalbide çoğunkır yarı peyda kıldı. Şunun üçün biz köp açıklanmay, özümüzünü tutup ilişkini ügünçimiz gerek. O açıklanış, onun üstüge bizden özümüzden salam etki gibi naiti ziyallık. Şunlaşka radyo aldıda oltırgan bağırlık anlıkçılığa, şundak deymen ki, açıklanıştını saklanaylı. Her vakit keyfiyatımızın onşaşını bileyli. Kendi ondak bolsa, bizden huşal keyfiyatka başlaydıgan küylerimizin devamlı anlaylı.

0: Xi Jinping 8-nji aýynyň 20-nji güni Haki Indi Hechilimağa telegram ýollap, onuň Zambiya Jumhuriýetiniň zuňtuňlygyna uda saýlanganlygyny täbrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsetdi. Ýakyn ýyllardan buýan biz iki gatym uçuryşyp, Jongo-Zambiya munasabatynyň taraqqiýatyna birlikde ýetekçilik kıldık. İki döwletniň siýasy jihetdäki özara işinişi dowamlyk çoňkurlaşdy. Ämeli hemkarlyk netijeleri mol boldy. Köp tereplik işlerde zeç maslaştuk ve hemkarlaştuk. Men Jongo-Zambiya munasabatynyň taraqqiýatyna yüksek ähmiýet berimen. Zongtun Hechilima bilen birlikte tirişip, Jongo-Afrika hemkarlyk munbiri Beijing başlıklar jygynynyň netijelerini ämelileşdirip, ananewi dostlukny nurlandyryp, özara qat'i kollap, özara menpaat ýetkizüş hemkarlyk seviyesini dowamlyk östürip, Jongo-Zambiya umumijlik strategilik hemkarlyk, hemrahlyk munasabatyny üzlüksiz ýeňi pelligi kötürip, iki döwlet halkyga tehimi bäxtiýar tişli halaýman.
1: Stansymyz habary. Başuji Xi Jinping munulany täkidledi. Biz yuqori saviyelik sirtqi ichevitishni ilgari surib, dövlətimizning darajadan tashqari chong ko'lamlik bozor afzalligiga tayinib, ichki chong aylanish orqali yer shari boylik omillarini jalb qilib, ham a'lo sifatlik saqlanma tashqi mablag'ini qoldirib qelishimiz, ham texmo ko'p yuqori sifatlik tashqi mablag'ini jalb qilib, savdo silinma hamkorligining subti va saviyasini o'stirishimiz kerak. 15-nji başlanyň başlanyş ýylyda döwletimiz qabul qilgan tashqi mablag' muqim ýaxşylanyşga qarap ýüzlendi. Bolupmu yuqori texnika kasblari jalb qilgan tashqi mablag' sijil tez aşdi. Tashqi mablag' korxonalari Jongoning yangi kasbi, yangi musobaqa yo'liga mablag' sili salmoqini oshirib, mablag' jalb qilish qurilmasining yanimi yengilnishi va yaxshilanishini ilgari surdi. Yaqinda Shvetsariyadagi 100 yillik shokolad tanglik markasining tunji cho'hma yiz qilish bayroqdor do'koni tijorat boshlab, Shanghai Huanghai yo'li savdo chambarigidagi belgi xarakterlik tashqi mablag' tunji do'kon turiga aylandi. Bu tanglik marka guruhi boshqarish qatlamining a'zosi Michael Shipil mundaq dedi. Bizning shokolad ustalarimizning darsi naiti tezla zakaz qilinib bo'ldi. Men Jungo bozoriga naiti umid bilan qarayman. Meningcha Jungo bozori jo'sh urib rivojlanayotgan bozor. Özlüksiz eşibatqan bazar. Shanghai chatal sodgarlarının jongoğu mablağ silişdiki muhim mənzili. Dövlətnin islahat eçivitişdiki təcrübə etizi bolu süpti bilən jongo Shanghai ərkin sodı sınaq rayoni, Lingang yeni bölək rayoni, tüzümdə yeniliq yaratı sahası da dadıl izdinib, baturluq bilən böz şasıl qilib, nurgun taşqi mablağ karxanalarını makallı işgı jalib qildi. Lingang Yeni Bölek Rayoni Başqurish Komiteti Pul Muamela Soğudu Başqarmasının 2-ci dərəcəlik müdir əzası Jang Rong mundaq dedi. Lingang Yeni Bölek Rayoni 5-də ərkin 1-də qolaylıq boluş tüzüm sistemisini çin közləb, dövlətnin içivitişini kinayetiş xizmət uğrullaşdırmasını qat'i izcillaşdırıb, taşqi məbləq icazıdını boşdi siyasını aldın əməliləşdirdi. Biotibbi doğru sahasıdaki icazətlik sınaqını pahalı qanat yaydırıb, diqqətni taşqi məbləq karxanalarının hüceyrə və gin arqılıq davalaş, yenilik yaratılgan doğru qatarlıq musabıqı yollarını uğrulaşdırışıqı mərkəzləşdirib, bütün zəncirlik içivitilgən kəsb ekologiyasını şəkilləndirdi. İçivitilgən cungola zaman evilaşqan cungoğa aylın alaydı. 2025-ci yili 3-cü ayda Reis Xi Jinping xalqara soda sanaat sahasidagi vakillar bilan ko'rishganda mundaq deb ko'rsatdi. Sirtqi ichivitish Jungoning asosiy davlat siyosati. Jungo yuqori saviyada sirtqi ichivitishni ilgari surib, qoida, tuzum, boshqarish, o'lcham qatorliq tuzumlik ichivitishni puxta qadam bilan kengaytirib o'tdi. Jungoning ichivitilgan darvozasi barg'on sir ekan ejiladi. Tashqi mablag'dan foydalanish siyosati o'zgarmadi, shundaqla o'zgarmaydi. Yeni davrdan buyan dövlətimiz yuqori sifatlik taraqqiyotqa turtki bo'lishda chang turib, yuqori saviyelik sirtqi ichivitishni qat'iy tavranmay kengaytirib, dunyodagi har qaysi davlatlar bilan taraqqiyot fursatidan ham bahrlanib, tashqi mablag' korxonalarining jongo'ga kelib mablag' silishi, kasbni gullandirishi uchun yaxshi muhit yaratib berdi. Jiangsu tashqi mablag' chong o'lkasi bo'lish sifati bilan tashqi mablag' ijozati, tadqiq qilib yaratish, obrut Hamkorlik butun zanjiri mulozimatini sarxillashtirdi, ham tashqi mablag'ni qo'shib olish, pay huquqiga mablag' silish, paydini qayta mablag' qilib silish qatorliq ko'p manbalik hamkorlikni zo'r kuch bilan ilgari surdi. Bu yilning oldingi 20-da Jiangsu amaliy ishlatgan tashqi mablag' 9 миллиард 590 миллион Америка долларға етіп, көлемжәтті

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

1985 yılı 3. ay. Subat Ali Mektep imtihan veriş aldı turatdi. O yıllarda Ali Mektep imtihanı ilişkin ilgiri Mektep manevir imtihanı alattı. Manevir imtihanının ötgelle Ali Mektep imtihanı katneşi salahiyetine erişetti. Mektep matematik okutuş grupsidki okutkıcılar bu kıtım okuğucularga çıkarılgan tekrarlaş materyaldaki işki algebralık meselini birkaç gün işleyen bulsun mu? Her kıtım işleyen de cevabı birbirine okşamaya kaldı. Ahırgı kegende hemisi özlerinin cevabını doğru adep çıntırvağaşka talaş tatış gelip çıktı. Matematik grupsinin mesulü Can Ayhua Muallim matematikada en kabul bulup nahiye boyunca matematik peşivası diyen namı bağıydı. Ama onu bu işki mesele keyende başka okutukçılarının hem de özünün ispatlarına güman nazarda karıp keskin bernemi diyenmek kaldı. Başlangıçtaki formülü ağısıp işlep baktım. Lekin cevabını ispatlaş üçün tekşir günümde paketle ağıdır oldu. 30 neç yıl algebra okutuş geliyanda karmakı attı. Ama yeşti mürekkep bundak meselini yoluktur bakmam diken ben. Rastlı kaymakıp kaldım. Dedi Can Muallim. Meningçe mundaq işki ihtimallıq ba. Birinciden qaymaq turış üçün bu işki meselini xata çıqagan. İkinciden bu işki mesele xata köçürülüp qagan. Dedi bir ayal okutkıcı. Ras, bu ihtimallıq nimo yoq deyilə bolmaydı. Deyişdi başqalam. Yaq, men bunun qoşulmayman. Dedi Can Muallim. Keskin tələbbüzlə. Mündaq qılaylı. Aldımızda manevir imtihan alımız. Bu işki məsilini imtihanı kirgözüb, toğru işleyeligən okuqçılığa numur qoşub bir işini. İşleyen megəllədin numur tatmasını əskərtib qoyaylı. Bu, bihuda avarçılıq qocan malım. Siz işleyen megən məsilini okuqçılarınız qandaq işleyeləydi. Deyişdi başqa okutqçıla. Yaq, okuqçılığa bundaq salqarmanla. Burun çıkan kulaktan keyin çıkan müngüz eşip gidip doğu degen gap bağı. Bir okuğucumğa işencim ba. Qaysı okuğucunuz o? Biz bilmemdik. Menin sınıfımdaki Subat degen balanın matematikideki talantını bayqap yürgünümge xeyl uzaq boldı. Zihni uçuk, tepekür ötkür bala. Bəzde men bilen tan mulahizi qılıp nurgun meseleni oturuq quydu. Taslı qalmen tutulup qağılı. Bəzdə mühim işim çıxıb gəlib, kəşlik təkrar kirəmiginimdə onu savaqdaşlığı təkrar qıb yerişkə uğrunaşdırıb qoymən. Hə, isim gəldi. Yılqı qaş gözləri qapqara kilişkən çıraylıq balındaysız qo? Dedi yaş matematik oqıqçısı Çin Xau. Buludu, pikirinizgə qoşulumuz. Subat deyən oqıqçınızğa pək işinivatısız. Qini, onu sınav paqaylı. Deyişdi başqa okutkıcıla. Şunda qılıb, 2 günlük manevir imtihan başlandı. Birinci günü ətigende matematik imtihanı ilini vatatdı. Can Muallim sınıplanın sırtıda yürüp, imtihan meydanlarını nazaret qılıb atatdı. İmtihandan çıxıdığanga 20 saat qalğında, birinci bulup Subat çıxıb, yataq tərəfki qarab iştik minib getdi. Can Muallim, Abla, bu bal hilik işki meselini işlemepti de, dep ensirip, Subat'ın arkasından yatkı kırdı. Can Muallim'ni köyen Subat, dero orundan durup, onu ulduruşu teklif kıldı. Subat, yani 20 saat bağı, nimanda kaldırıp çıkıp aldın? Muallim, ben hemen işlep bulup, uptan tekşürüp andın çıktım, dedi Subat. Başka suallarını işlebilsen, bunun da gap yok. Demekçi boğunum, sınak üçün çıkırıp koygan ahırdaki işki meselini davat demen. He, hatırcan bulun Can Muallim. O işki meselimi işlebettim. He, işleyen bolsanlı boldi. Can Muallim'nin çırayıda tebessüm payda boldi. Sen şu işki meselini işleşer yanda gayriyle keskin mıdın mu? Yaqay,
o ikki masala boshlang'ich algebra amallaridan chiqarilgan ekan-ku. To'g'ri deding. Ammo bu ikki masala sen o'ylagandek oddiy emas. Meningcha bu bir qaymoq turish savoli. Biz o'qituvchilar necha kun ishlagan bo'lsak-mu, oxirgi hukmda bir yakilamadik. Balkim sen bu yuzaki o'ylab qolgan bo'lishing mumkin. Manvir imtihon tugab, ikki kundan keyin Jang muallim Subatni imtihon qog'oz tekshirayotgan yig'in zaliga boshlab aytdi. Yig'in zalining o'tirsidagi uzun ustalda imtihon qog'ozlari u boshdan bu boshqa ratdik tizilib turardi. Kela Subat. Bu ikki masalani g'ayriy bir usul yechibsan. Biz yechgan usullarga faqat o'xshamayotdi. Shunglashqa bizni qaymoq turib qo'ydim. Kallanga kelganini ishladingmi yoki bir asosing bormi? Dedi Chin Hao muallim. Men sizdek o'yladim. Shunglashqa uni boshlab kirdim. Subat naq maydonda qaytadan ishlab bizga ko'rsatsin. Andin uning to'g'ri xatoligi hukm qilaylik. Dedi Jang Ayxo muallim. Jang muallim, bek to'g'ri o'ylabsiz. Bu o'quvchingizni algebrada talanti bor deb maqtab bergandingiz. Bugun naq maydonda talanti namoyon qilsin. Bizmi o'z ko'zimiz bilan ko'raylik. Deyishdi boshqalar. Subat hüppidi qizirib. Jang muallim, kechiring. Men xato ishlab qo'ygan o'xshayman. Dedi. Subat, jiddiylashma. Sen degan o'quvchi agar xato ishlagan bo'lsang, seni ayblamaymiz. Aksincha, xatoligingni tuzitib, rag'batlantiramiz. Mubodo sening yechgan usulingda yengilik payqalsa, biz seni mukofotlaymiz. Gapimni tushundingmi? Jang muallim Subatni tatib akilib, o'zining yendiki o'rindiqda o'tirg'izdi. Andin Subatning matematik imtihon qog'ozi bilan bir qancha axvoroq qog'ozni uning oldiga qo'ydi. O'qituvchilarning hammasi o'rinlaridan qo'zg'olib, Subatning beshig'iga ulashdi. Bu hal Subatni texnik jiddiylashtirdi. U qalamni mo'ching tutamay, qo'llari titrab ketdi. Ikki masalani qog'oz ko'chirib o'g'icha, peshona va burnidan munchaq-munchaq tar tomchildi. Subat, o'zingni ozod qo'yvat. Dedi Jang muallim bir stakan choyni sunib. Subat çaydan bir qancha o'tlab chunqur nafas oldida ikki masalani qaytadan ishlashga boshladi.

0: Brother, siz bu bexatarlık kalıpkan neymiş kiye olmay toksiklik kesip koysayız?
1: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
0: Bu bexatarlık için emes mi?
1: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
0: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlık kalıpkı, altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emes mi? Oyla peyne, kayısı bekirek avarçılık.
1: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklik mingende bir xatarlık kalpakını doğru kiyvidu. Bir xatarlık kalpakı sizin kogdaydı.
3: Kadimdin hazırgıca jongoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplık.
2: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
3: Ali Canaplık, samimi kilidi. Könlü kökçü ken ademle Ali Canaplık'dır.
2: Ali Canaplık, yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldığında Ali Canaplık'dır.
3: Ali Canaplık, samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canaplıqdır.
2: Ali Canaplıqın nəzər dairəsi kən boludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canaplıqdır.
3: Ali Canaplıq ətrafımızdaki ülgü bolalaydı qan adətki kişilədir. Ali Canaplıq qatardı turuş, Ali Canaplıqı toğırlınış, kəmtər Ali Canaplıqdın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.

Dilo arkalık kanunu çöndürüş, kanun maddelerini canlılık uçuyuş biriş. Hürmetlik radyo anıgıcılar, Anlavatkanı'nla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın kanun liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Alı bilen bugünkü programımızın kısıkçı məzmunları kulak salgaysıla. Ehtilap kanun desturi avazını qoğdamdı. Öz tuğumuğan pärzentle kanunluk varıs bolalamdı. Sayahatçı Kartin Abdumbil'i heydep Abdumbil igisinin eğir yarının işini keltürüp çıkardı. Kanun yardımı inkasını avalı kılıp becergili bulamdı. Hem de ihtimalle bugünkü programımızın tepsili mezmunları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Sevimlik radyonumuz dostlar, şu taptı programımız devamlı şu atıdı. Könlünüz deryada ken bulmuşsa, bu hayatınız kandak mı güzel ölsün? Özünüz için sap kalıp boşluk elip koyun. Meyli igiz beslikler bolsun, ya ki toluk kemtükler bolsun. Siz yengilliklerini koyup, hiç çikilenmey, batırlaç olgu karapma alaysız. Yengil kademle bilen hayatınızdaki her bir kademini yakşı alalaysız. Könülünü derya kebi tutuş, ademlerinin könülsüzlüklerini unutuş, avarçılıkların yırak duruştaki bir muhim amili. Demek, könülümüz derya dek boğanda, bizim işlerimiz tez yürüşüdü, küllerimiz hatırcam, turmuşumuz mol ötüdü. Şunun için, derya kebi könülle hemimizgi yar bolsun. Ben şunu demekçimen ki, turmuşun her bir demlerde könlünüz ak bolsun. Etrafınızdakilerge mehir muhabbetlik bulun. Epuçan bulun. Ken kosak bulun. Şundula bu dünya siz üçün nahaydı güzel. Gel ondak bolsa, güzel tavsiyelerimizden kiyen, güzel nakşilerimiz yanılı siz üçün.

Ben sevimlik dostlar şu tatlı programımız devamlı şıvatıdı. Bir balı bulup mecazı nahaytı osalken. Onun dadısı onun bir tal mıh berip, onun her ketim açıklanganda ar koyledeki tamga bir tal mıh kekip koyuşunu eğitipti. Birinci günü bu bala tamga 37 tal mıh kekipti. Asta asta her günü kakadığan mıh sanı azlatmayaptı. O özünün mecazını kontrol kılışının Moşu tamğı mık kakkandı mı asan işgeldikini yıskıptı. Hem bu işini dadısıgı eğitipti. Dada oğlunun koludun tutup arka oyildeki mık kakkan tamğı gelip He oğlum Nait yakşı şıkıldın. Lekin tamdaki aşu mık kakılgan töşükçilerini köydün mü? Bula mengü esliği kayıtmaydı. Sen açıklangandı etkan şu sözlerin Be aynı mık kakkan tüyüşkü okşaş kişi kalbide çoğunkır ızı kaldırdı. Eğer sen birisinin dilini rencissen, mın keçirim sorusan mı oranı gikenmeydi? Şunun üçün, kalaymıkan açıklanıp başkalarının dilini rencitiştin saklangın depti. Şunda hulas kılışkı buludu ki, açıklanıp deyilgen her bir söz kişinin kalbide çoğunkır yara peyda kıldı. Şunun üçün biz köp açıklanmay, özümüzünü tutup ilişkini ügünüşümüz gerek. O açıklanış, onun üstüge bizden özümüzden salam etkigi mi? Nahaiti ziyallık. Şunlaşka, radyo aldıda oltırgan barlık anlıgıcılığa, şundak deymen ki, açıklanıştın saklanaylı. Her vakit keyfiyatımızını onşaşını bileyli. Kendi ondak bolsa, bizden huşal keyfiyatka başlaydıgan küylerimizini devamlı anlaylı.

yolu koyupla kalmay, yenen mülazimet seviyesini yukarı götürdük. Bir kısım birikme yürüyüşlü kimlerini tayarladık. Ata anıla balalani tarih ügünüş imkaniyeti ege kılıpla kalmay, yenen tekim yakış təsiratı ege kıldık. Tarihi medeniyet maraslarına Cunha milletinin geni ve tomur yüklengen. Kişiler tarihtin eminiş, medeniyetin kızgın süyüş roi bilen, bulanın işige sınıp kirdi. Medeniyet marasları yakki yigana kademi kuruluş, kademi harabilik bulup kalmastın, belki tarihi əslimle mücessemlengen medeniyet sarayı bulup kaldı. Cungoçi resimlerdeki Yeza degen güzel namğı ige Anhui ülkesi, Huangshan şehri, Yishan nayisi, Shidigo kentigi kırsanız, hemra bulup ketuatkan ata anala, balalani hemil yerde uçurtisiz. Kişiler girelişip ketken kademi kocaladı minip, nepis Anhui iqimideki xiş oyma, yağaş oyma, taş oymalağı sepsilip, kademi huycu hikayesini anlap, kademde bir mənzirdin, min yıllık kademi kentinin özgeci sekri küçün yes kıldı. Şiri Mənzir rayonu ticaret karxanasının muavin direktori Cən Fın Fın mündaq dedi. Biz gayrimaddi medeniyet marasları körgezmisi, kadimi kent keçilik sayahidi, medeniyet tətqiqatı qatarlıq alaydı paliyetlerini daimliq yolu koyduk. Min yıllık kadimi kentinin medeniyet asası gıdayınıp, teni çaletki kadimi kuruluş baylıqını erkeccan medeniyet dairisxansı aylandırışını ümit kılımız. Min yıllık medeniyet tumuri evlatma evlat devamlı şip geldi. Növette dövdümüzün dünya marasları umumi sani 61'e yetti. Bunun içinde medeniyet mirasları 42, medeniyet ve tabiyet koş mirasları 4. Xi Jinping medeniyet ideyesinin yetekçiliği de Cunhua medeniyeti göhri, koğdaş ve varislik kılıç devamında özlüksüz devir nurunu çaşmaqta.

Ondaqda, sizning ishlatayotgan telefon qepingiz bexatarmi? Alayda azam bahalıq yan telefon qaplarga bu xil 3 çoğun sağlamlıq xayap yoşurunğan boludu ve deyişki boludu. Yan telefon qepi nem üçün sağlamlıqtaki yoşurun qatıl bolub qaldı? Yan telefon qepi yasaydıgan bu sahanın icazet şerdi intayin tövən bolub, pəqət qilib seti valsıla türkümləb işləb çıxarğılı boludu. Nurğun kiçik dükkallar tənərxini azaytış üçün yığvilinğan sulyav sanayət dərəcilik boyaqlarını şildidu. Hatta belgilimigi xilap alda erzan bahalıq yardım çıxırışlarına mı qoşudu? Şununqı münasiyetli kəsibkarlarının aşkarlışça, ölçemgi uyğun kilidgan muntizim xam əşyanın her tonusu 10 yuyandan aşıdıkən. Kireksiz solyon arlaştırğanda tənlarıqnın 3-dün 2 qısımdan tövalletkili buludikən. Şuna yığıvılınğan solyon əxlətleri bunundaki mühim mənbəg aylınıp qalğan. Bir kısım sodigarlar davalaş kereksiz materialları elektronluk əxlətlərini yığıvilip, plastik xilip eritip, bərxil, kanunsuz ya ki ölçəm getməydiğən usullar bilən, ərxil kiçik kiliplarda şəkildi keltürüp, telefon qip xilip situatqan buluşu mümkün. Bundaq yan telefon qipida plastiklaştırğuç, köp alqılıq aromatik hidrokarbon, eğir metal qatarlıq zərlik maddalar var. Solyalaştırğuç adette fetalatni görüstüdü. Bu, teri bilen uçuruşuş ve nefesleniş arqılıq adam bedenigi kireleydi. Balılarının yetilişi bir normal buluş, cinsi baldırı yetiliş, köpiyiş sistemisinden yetilişi ziyanı uçuruş, dekhtin yığış iktidarı kemtik buluş, köp erket kılıç dosalğızı qatarlıq keserlik xayıpları bunun da işip getirdi. Məsələn, zıq kesili, ziyadı sezgürlük kesili, eğir metallardan astı xarakterlik zəhərliniş degendek. Kuramı yetken erlerden olsa ispir müsbütün tövallı deydi. Ayarlarının içki acıratmasını kalayım kallaştırıydı. Köp alkılık aromatik hidrokarbon terkibideki bazı terkipler küçlü kırak paydaklaş hususiydi giyge. Köp alkılık aromatik hidrokarbon asallı teri bilen uçuruşuş ve nefesliniş arkılık adam bedene gireleydi hem de adam bedene de cuğulunup yığılıydı. Uzun müddet uçuruşuş adam bedene de metabolizm arkılık özgürüşke geltirip çıkırıp, genin tuyuqsuz özgürüşünü keltirip, rakka geriptar buluş xəvipini aşırıb etidu. Bunundaki yanı bir muhim zəhərlik nokta ərzan bahalıq boyaqlarını işlətkəldiki. Bunda qışləb çıxırılgan yan telefon qaplardaki eğir metal mıxtar asallı ölçəmdən eşib getidu. Əgər qoğuşun mıxtar ölçəmdən eşib getsə, adam bədəndəki öcəyərlər ziyallıq bolublu qılmay, yəni sönəkdən bozub, börek zəifləşini keltirib çıxırışı mümkün. Jiyang ülkelik bazar nazarat qilib boshqurish idorasi bunundan ilgari yan telefon qip sifatining maxsus xatarini tekshirishni qanot yaydirib, turli sotish yo'llaridan bahosi 10 necha yuandan 100 yuangacha bo'lgan 20 xil yan telefon qipini sotib olib, ziyonliq moddalar miqdori qatorliq ko'rsatkichlarni qarta mahsulot sifati bexatarligini baholagan. Bu qitimqi baholash natijasi ko'rsatilishicha, qisman to'g'ri baholiq yon telefon qibidagi qo'g'ujon miqdori davlat o'lchamining yuqori chekidan 30 essidan ko'proq eshib ketgan. Yana bir ziyonliq tarkib manbasi bular ishlatgan sanoat yilimidan keladi. Yon telefon qibidagi formaldegid benzol sistemasidagi moddalarning o'lchamdan eshib ketishini hamda burun yetishtirilgan furoq keltirib chiqaradigini dal mushu moddalar. Buningga uzoq muddat uchrashganda asti xarakterlik zaharlanish xavfi bor. Ondaqda yan telefon qipini qandaq tanlash kerak? Buning uchun tövendigi 3 nuqtani esingizda tuting. Nurg'un kishilar erkinni yan telefonni qo'ldan ayirmaydi. Agar ishlatgan yan telefon qipining sifati o'tkaldan o'tkinsa, salomatlikka ziyon yetkazishi mumkin. Undaq qandaq qilganda bexatar yan telefon qipini tanlagan bo'ladi? Buningda birinchi bo'lib materialga qaraymiz. Oldi bilan suyuq holatdagi silitsi yelimi yoki TPU yan telefon qipini tanlab setib olish kerak. Bu iki xil materialning odatda g'ayri porqi bo'lmaydi. Tutqanda kishiga beradigan sezimi yumshoq, lekin erishimligini yo'qotmagan bo'ladi. Agar yon telefon qipida burun yetishtirilgan g'ayri poraq bo'lsa yoki qo'l sezimi bakib pishqoq, rangi o'ngib ketsa, uning ustiga girveklarda budur-budurlar ko'plab ketsa, knopkalar qisilib qolsa, sifatsiz yon telefon qipi bo'lishi mumkin. Bularni sotib olmasligingizni taklif qilamiz. İkincisiga e'tirof qilish o'lchamini to'liq tekshirishingiz kerak. Oldi bilan 3C isboti berilgan bo'lishi kerak. Yon telefon qipining universal texnik talabi ijro qilingan mahsulotlarni tanlash kerak. Muntizim yon telefon qipi odatda o'ralmasiga material sifatini eskartadi. Masalan,

yemeklik derecelik silesi yelemeye katarlıklar. Devlet ölçümünde yemeklik yaşıltılığan solyalların asaslık yötkiliş nispeti telepigen maskilişi, yani solyal meslatlardan yemeklik yötkelgen kimyelik maddelerinin ölçeminin işip getmesliği. Bir hatarlıkı kapalılık kılınışı telep kılıngan. İstimalçılar tavar oralımızdaki icra kılış ölçümüge dikkat kılıp, bu şu hıl ölçemleri toluk bolgan mallarını aldı bilen tallap seti balsı buludu. Ahırkı bir noktada, müdafiyelinişteki alayda dikkat kıladığa rayonlar, mallar tövendik işler buludu. Sırtkı körünüşü çıraylık, hem alayda erzan yan telefon kipi sağlamlıkı yoşurun xayıp ilip kiledigan malları buluşu mümkün. Eğer yan telefon kipi de pekat yenik solya fırkı bulsa, onun üstüye yerim gün hava almıştırganın ikin fırak tarkılıp geçse, mesele köpallarda çoğun bulmaydı. Bırak mıntızı mersulat seti valgan tahtırdı mı uzun vakit işletken ikin fıraş, konuraş katarlık sebepler tüpeyledin, ziyallık maddelerini koyup verilişi mümkün. Bir hatalikini gözü tutup, köpçülükten yan telefon kipini kararlılık almıştırıp duruşuna tavsiye yakılamaz. Alayda eskertildiğimiz şu ki, fırkı burunu yetiştirdiğin, bahası alayda bek tüven bulgan, üç kapalı yok mahsulatlarının setevleştiğin saklanışınız gerek. Yeni kapını işletiştiğin burun, pakı su bilen çay kaş, hem de şamalı ötüştürüp, bir hafta koyup koyuş gerek. Bir netçiyle küçük nersilerine de salametlikki, çoğun avarçlık bulup kalmaslıktan alın ilişiniz gerek.

0: Milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik, esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу себеплик, якындан буян лимфа хуҗайрларым ва кеселлекке каршы торгычу хуҗайрларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үтү себеплик, зәр тазалаш хезмәтем каттык калайм канышып кетти. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuzur sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlanmış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzlük yeriğinden geldim.
6: Ben pakız su ambarından geldim.
5: Güllükte güller nasıl soğurman?
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйулуп, бир баян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйуп берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Radio anlıqçı dostlar, tövənden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Xalq Qurultayı xizmeti yığında kılgan Xalq Qurultayı tüzümede kılç tevrenmeyi çın duruş ve onu devir bilen tən ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

Bugünkü dünya 100 yılda mı görülüp bakmayan zor özgürlüğünü başının keçirip atadı. Tüzüm rekabeti, universal devlet küçü rekabetinin mühim terapi. Tüzüm özelliği, bir devletin stratejik teşebbüskarlığını kolu keltürüşüdü ki mühim özellik. Tarih ve reallık şunu uhturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm küçlük bolsa, devlet küçlük boludu. Partiye 18. kurultayı ve 19. kurultayı da halk kurultayı tüzümünü küçeytiş, halk kurultayı hizmetini yakış işleş doğrusu da mühim uğurlaştırma çıkarıldı. Sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepiride biz halk kurultayı tüzümüde kılıç tevrenmeyi çıntırıp ve onu devir bilen ten ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini küçeytişimiz ve yakışılışımız gerek. Birinci, asasi kanunu umumüzlük ızçılaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunun nüfuzu ve izzet hürmetini kodaş gerek. Konularda kanun devletinin tarazisi, cemiyetinin mizani deydiğin geppa. Asasi kanun devletinin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügege. Men asasi kanunun nopozunu kovdugallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu kovdugallık. Asasi kanunun izzet hürmetini kovdugallık, partiye ve halkının ortak iradesinin izzet hürmetini kovdugallık. Asasi kanunun yolu koyuluşu kapaletli kılgallık, Xalqının tut menfaatinin ishqi ishqi kapalatlı qılğanlıq dep köp qitim ta'kidledim. Bütün mamlakatdagi har millat xalqi, barliq devlet organları ve qorallıq küşlä, partiyalar ve ijtimoiy tashkilatlar, korxona ve kasbi orun tashkilatları asosiy qonunni tut harakat mezoni qilishi hamda asosiy qonunning izzat hurmatini qo'g'dash Asasi kanunun yolu koyuluşu kapalatlı kılış mesuliyetini üstü geliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunların halkıgan imtiyazı iyi bolu ilişiğe yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunları kılap varlık kılmışlarını sürüştürüş ve tüzütüş şart. Devletinin kanun boyunca idare kılışta, çın turuşta, Aldı bilen devletini asasi kanun boyunca idare kılıştı çın turuş. Kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuşta, aldı bilen asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş gerek. Devletini asasi kanun boyunca idare kılış, asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş için, asasi kanunu bekitilgen Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberlik orunda tevrenmeyi çın turuş. Asasi kanunu bekitilgen xalq demokratiyasi diktatorlukidiki devlet tüzülmesi ve xalq kurultayı tüzümidiki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmey çın turuş şart. Asasi kanunu umumüzlük ızçılaştırış ve yolu koyuş sosyalistik kanunçıl devlet kuruştiki mühim vazife ve ulu hizmet. Şundakla xalq kurultayı tüzümidi çın turuş ve onu mükemmelleştirişinin mukarrar talibi. Asasi kanunni tüp herket mizanı kılıp, asasi kanunun yolu koyuluşuğa ilmi, önümlük, sistemilik, mükemmel tüzüm sistemisi arkalık kapaletli kılıp, asasi kanun nazaretçilikini küçeytip, asasi kanun royunu evc aldırıp, asasi kanunun nopozi ve izzet hürmetini hakiki kogdaş gerek. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşü ve yolu koyuşu rehberlik kılıdı. Şuna, partiye, özü asasi kanun ve kanunla dairesi de faaliyet ilip veriş şart. Her dercilik halk kurultayları, halk hükümetleri, revizya komitetleri, sot mekimeleri, tepçim

ve kanunlarga kılap kılmışlarını kattiye tüzütüşü. Asasi kanunni izahlaş tertibi mekanizmini emelileştirip, asasi kanunga çetilidigan cemiyet köngülü bilvatkan alakadar meselelerge faal inkas kaytırışı gerek. Merkezden asasi kanun ve alayda memuri rayullarının negizlik kanunu boyunca alayda memuri rayullarının umumüzlük başkuruş, idare kılış hukukunun yürgüzüşüge dair kanun tüzümlerini takamullaştırıp, alayda memuri rayullarının asasi kanun ve negizlik kanunu yolu kuyuşu münasebetlik tüzüm ve mekanizmini mükemmelleştirip, asasi kanun ve negizlik kanunu bekitilgen alayda memuri rayullarının asasi kanunluk tüzüm tertibi ve kanunçılık tertibini kodaş gerek. Yerlik, her dercilik halk kurultayları ve onun daimi komitetleri hizmet hukukunu kanun boyunca yürgüzüp, asasi kanun ve kanunlarının öz memuri rayonu da raye kılınışı ve icra kılınışı kapalı kılıp, devlet kanunçılıkının birlikini anlık kodaş gerek. İkinci, Jongocha sosyalistik kanun sistemisini mükemmelleştirişin tezildip, yakşı kanun arkalık terakiyatını ilgiri sürüş, yakşı idare kılışı kapalı kılış gerek. Cahanda yakşı kanun tüzüm orantılsa, cahan tiniş buludu. Bir devlette yakşı kanun tüzüm orantılsa, şu devlet tiniş buludu. Islahat Echevitiş'ten bu yan, partiyanın rehberliki de, her kaysi terapinin tırışçalık körüstüşü arkası da, devletimiz 30 netçil vakit serip kılıp, Jongocha sosyalistik kanun sistemisini şekillendirdi. Bu, insaniyetinin kanunçılık tarihideki kalbisi muvaffakiyet. Öz nöbeti de şunu mu görüşümüz gerek ki, devir terakki kılavatıdı. Emeliyet terakki kılavatıdı. Bu, kanun sistemisi kuruluşuğa üzlüksüz yeni talep koymakta. Şuna, kanun sistemisini devir bilen ten ilgirligen halda mükemmelleştirip bir işaret. Partiyanın kanun çıkırış hizmetigi bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini küçeytip, partiya komiteti rehberlik kılıdıgan, halık kurultiyi yetekçilik kılıdıgan, halık hükümeti tayanç buludıgan, her kaysi tereple katnışıdıgan kanun çıkırış hizmeti endisini mükemmelleştiriş gerek. Islahat, terakiyat tedbirlerini kanun çıkırış tedbirleri bilen tekimi yakşı birleştirip, hem ıslahatını çoğunkurlaştırış arkalık kanunçılıkını mükemmelleştirip, hem tekimi mükemmel kanunçılık arkalık her kaysi sahede ıslah kılış, yenilik yartışı kapaletli kılıp, devletinin terakiyatı ve çoğun ıslahatlarının kanun asası buluşuğa hakiki kapalet kılış gerek. Devlet içindeki kanunçılık bilen çetelgi çetişlik kanunçılıkını bir tutaş alıgı sılcıtıp, terakiyat bilen kavupsizlikini bir tutaş pılallap, devletimiz kanunlarını tevelikimiz sırtıda tedbiklaşka dair kanun sistemisi kuruluşu türütkü bulup, kanunçılık usulü arkalık hırsızlığı önümlük takabül durup, kavup katarının önümlük aldığını ilip, devletinin ilgilik hukuki, kavupsizliki, terakiyat menfaatini kovdaş gerek. Sistemi karşıda çın turup, kanunu çıkırış, tüzütüş, bekar kılış, zahlaş, tüzüşni bir tutaş pılallap, kanun sistemisi, memuri nizam sistemisi, revizyaga dair nizam sistemisi, yerlik nizam sistemisini umumüzlük mükemmelleştiriş gerek. Memleketli halk kurultayı ve onun daimi komiteti devletinin kanun çıkırış organı bulup, süpetge hakik kapalet kılış aldın kışartı astıda, kanun çıkırış hizmetinin kademini teziltip, kanun çıkırıştaki sistemiliklik, bir bütünlük, maslıkını küçeytip, kanun sistemisini tehimu ilmi, mükemmel, birlik gelgen, nopuzlu kılış gerek. Noktuluk sahele, yeniden gülünü atkan sahele, çetki çetişlik sahalarga alakadar kanun çıkırışını küçeytip, sosyalistik yadrolu kımmet karışını kanun çıkırışkı sındırışkı ehmiyet berip, devletini idare kılışta ciddi ihtiyaclık bolgan,
خلقنن کندن کنگی ایش بیروت کن گزال ترمش

ihtiyacını kandırışta zörür bolgan kanun tüzümlerini takamulaştırış gerek. Şarait pişip yetilgen kanun çıkırış sahası da kanun desturi tüzüş hizmetini davamlı kanat yaydırış gerek. Yakşı kanun, yakşı idare kılıçının aldıngı şartı. Kanun asmandan düşüp kalmaydı, yerden ünüp çıkmaydı. Belki avam arısı da barlık kilidi. Kişilerinin arzusuğu uygulayışıdı. Kanun çıkırış süpütünü östürüştün ibaret bu muyum halkını çın tutup, Xalq qurultayı ve onun daimi komitetinin kanun çıkırış hizmetindeki yetekçilik rolunu yaxşı cari kıldırıp, objektif kanuniyetki hörmet kılış ve onu namayan kılıştı çın tutup, Xalqını közleş, xalq tayin işti çın tutup, kanunda belgilengen hukuk çeki ve tertipki katkı emel kılıştı çın tutup, kanunni ilmi çıkırış, demokratik çıkırış, kanun boyunca çıkırışını çoğunkur alğı sildirtiş gerek. Kanun çıkırış şekillerini beyitip, çıkırılgan kanunun karatmalıqı, tedbiğin işçallıqı, meşgulatçallıqını aşırış gerek. Memuri nizamla, reviziye nizamları, tarmak kaydlarını katli türde kanunu belgilengen hukuk çeki ve tertip boyunca tüzüp, nizam kaydilerinin süpütüge kapalı kılış gerek. Nizam çıkırış hukukı ige yerli halk kurultayları, nizam çıkırış hukuk çekige katkı emel kılıp, partiye merkezi komitetinin muhim siyaset fangcınları ve tedbir oğrulaştırmalarını ızçıllaştırış, emelileştirişin çördep, yerlik nizam çıkırış hizmetin yakşı işlep, emeli meselelerini küçep hel kılış gerek. Üçüncü, asasi kanunda, Xalq qurultayı yüklengen nazaretçilik hukukudun obdan paydalanıp, doğru nazaret kılış, ünümlük nazaret kılış, kanun boyunca nazaret kılış gerek. Xalq qurultayı tüzümünün muhim prinsipi ve tüzüm layihasının asasi talibi, her kandak devlet organı ve onun hizmetçilerinin hukukunu nazaret kılış ve onunla çek koyuş. Xalq qurultayı nazaretçilikinin partiya ve devletin nazaretçilik sistemisindeki muhim rolünü tekimi yakşı cari kıldırıp, hukukni xalqning nazarati astığı koyuş, hukukni aşkarı yürgüzüş, hukukni tüzüm kapsiga silip çın baş kuruş, hukukni kanunçılık çulvuru arkılık tizginleş gerek. Her dercili xalq qurultayları ve onun daimi komitetleri Asasi kanun ve kanunla yüklügen nazaretçilik hukukunu işiltip, doğru nazaret kılıp, ünümlük nazaret kılıp, kanun boyunca nazaret kılıp, devlet kanuncılıkının birliki, izzet hürmeti, nopozunu koğdap, kanun nizamlarının ünümlük yolu koyuluşuğa hakiki kapalatlı kılışı, memuri hukuk, reviziya hukuki, sot kılış hukuki, teptiş hukukunun kanun boyunca doğru yürgüzüşüge, Hakiki kapalı tıkılış gerek. Devletimizin siyasi tüzülmesi de halk kurultayı bir hükümet, bir komitet, işki mekkemini nazaret kılış roluğu iyi bulup, devlet organlarının hizmet birikimi gücünü şekillendirişi türütkü buludu. Merkezin çördeş, umumiyetki mülazimet kılış, muhim noktunu gevdelendirişti çıntırıp, dikkatini, Partiya Merkezi Komitetinin zor tedbir oğrulaştırmalarını merkezleştirip, xalq ammısı oylavatkan, tekazza buluvatkan, arzu kılavatkan meselelerini merkezleştirip, iqtisadi, ijtimai terakiyatını çekilip duruvatkan gevdelik zidiyet ve meselelerini hal kılışkı türütkü buluş gerek. Xalq kurultayı, kanunu belgilengen nazaretçilik usulunu bir tutaş kolunup, Kanun nizamlarının yolu koyuluş ehvalığı bolgan nazaretçilikni küçeytip, devlet organlarının asasi kanun ve kanunla dairesi de mesuliyetini ada kılışı, hizmetlerini kanat yayduruşuğa hakiki kapalet kılışı gerek. Xalq qurultayının nazaretçilik tüzümünü mükemmelleştirip, xalq qurultayının kanun icra kılış, kanun yürgüzüş hizmetini nazaret kılış mekanizmi ve usulunu takamullaştırış gerek. Her dercilik, bir hükümet, bir komitet, işki mekkimle halk kurultayı ve onun daimi komiteti tüzgen kanun nizamla ve çıkargan karar bekitmelerini katkı icra kılıp,
xizmatlarni qonun bo'yicha doklad qilishi, xalq qurultayining nazoratini ongli qabul qilishi kerak. 4. Xalq qurultay vakillarining rolini to'liq joriy qildirib, xalqning sadosiga javob qaytirish kerak. Hokimiyat ishlari bilan shug'ullanishning negizi xalq ro'yini moyil qilishda. Xalq qurultay tuzumining qudratli hayotiy kuchga va ro'shan afzalligiga ega bo'lishidagi oshqush xalq orasida cho'nqur yildiz tortganligida. Barliq davlat organlari va davlat xizmatchilari xalqning chaqiri bo'lish engini mustahkam turg'izib, xalqni qalb to'riga qo'yib, xalq bilan bo'lgan quyuq aloqani saqlab, xalqning fikr takliflariga quloq solib, xalqning nazoratini qabul qilib, xalq uchun tirishib xizmat qilish shart. Xalq qurultayi vakillarining xalq ommasi bilan aloqa bog'lash mazmuni va shaklini beyitib, aloqa yo'llarini kengaytirib, jamiyat ko'ngil bilayotgan masalalarga faol javob qaytirib, texim yaxshi holda xalq bilan ishquyun tashquyun bo'lish, xalqning hol ahvolini egilash, xalqning aql parosatini mujassamlash, xalqqa naf yetkazish kerak. Har darajalik xalq qurultayi doimiy komitetlari vakillarning xizmat iqtidori qurilishini kuchaytirib, vakillarning mas'uliyatini qonun bo'yicha texim yaxshi ado qilishiga madad berib va kafolatli qilib, har darajalik xalq qurultayi vakillarining rolini joriy qildirishni xalq o'z ishiga o'zi ega bo'lishning muhim ifodasiga aylantirish kerak. Xalq qurultayi vakillari xalq topshirgan sharaflik mas'uliyatni zimmasiga olgan. Shunga xalqning manfaati va irodasiga sodiqlik bilan vakillik qilib, davlat hokimiyatini yurgizishga qonun bo'yicha qatnashish kerak. Siyosiy maydonda mazmut turib, siyosiy mas'uliyatni ado qilib, ideya stil qurilishini kuchaytirib, asosiy qonun va qonunlarga namunlik bilan rioya qilib, siyosiy jihatda zerak odam bo'lishi kerak. Xalq orasidan kelish xalq orasida yiltiz tortish olhaydiligi va afzalligini to'liq joriy qildirib, xalq ommasi bilan bo'lgan aloqani quyuqlashtirib, partiya va davlatning xalq ommasi bilan aloqa bog'lishida yaxshi ko'rik bo'lib, eng zo'r darajada aktiv omillarni qo'zg'ab, passiv omillarni tugitib, yangi davrdagi xalq qurultayi vakillarining salobatin namoyon qilishi kerak. 5. Siyasi organ engini aşırıp, xalq qurultayının öz kuruluşunu küçeytiş gerek. Her dərcili xalq qurultayları ve onun daimi komitetleri töt anı küçeytip, töt işençini çıngıtıp, işkini qoğdaşını işe aşırıp, siyasi hüküm kılış ixtidari, siyasi özleştiriş ixtidari, siyasi icra kılış ixtidarını üzlüksüz östürüp, öz kuruluşunu umumuzlu küçeytip, anlı qalda, Jongo Kommunistik Partiyasining rahbarligida chiqib turadigan siyosiy organ, xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishiga kafolat qiladigan davlat hokimiyat organi, asosiy qonun, qonunlar yuklagan turlik mas'uliyatlarning hudusidan umumiylik chiqadigan xizmat organi, boshdan oxir xalq ommasi bilan quyuq aloqa bog'laydigan vakolat organi bo'lishi kerak. Xalq qurultayi doimiy komiteti va maxsus komiteti tarkibidagilarning qurilmasini sarxillashtirib, siyosiy jihatda qat'iy xalqqa xizmat qiladigan, qonunchilikni ulug'laydigan, demokratiyani joriy qildirgan, mas'uliyatini tirishib ado qiladigan xalq qurultayi xizmati qo'shuni barpo qilish kerak. Intizom stil qurilishini kuchaytirib, ham qonunda belgilangan mas'uliyatni qattiq ado qilishi, qonunda belgilangan tartibga rioya qilishi ham shaklvozlik byurokratlikning qat'iy oldini elib xalq qurultayi xizmatining amaliy unumini o'stirish kerak. 6. Partiyaning xalq qurultayi xizmatiga bo'lgan umumiylik rahbarligini kuchaytirish kerak. Xalq qurultayi tuzumi partiyaning davlat hokimiyat organlariga rahbarlik qilishidagi muhim tuzum vositasi. Shundoqla partiyaning davlat hokimiyatida demokratiyani to'liq joriy qildirishi, ommaviy lushanni izchillashtirishidagi muhim reallik shakli. Har darajalik partiya komitetlari xalq qurultayi xizmatini muhim o'ringa qo'yib, partiya xalq qurultayi xizmatiga rahbarlik qilish tizimini mukammallashtirib,
خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ خىزمەت دوكلاتىنى قەرەللىك ئاڭلاپ، خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىدىكى مۇھىم مەسىلىلەرنى مۇھاكىمە قىلىپ ھەل قىلىشى كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتىنىڭ قانۇن بويىچە خىزمەت ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشى، خىزمەتلەرنى قانات يايدۇرۇشىغا مەدەت بېرىشى، بىر ھۆكۈمەت، بىر كومىتېت، ئىككى مەھكىمىنىڭ خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ نازارىتىنى ئاڭلىق قوبۇل قىلىشىغا يېتەكچىلىك ۋە ھەيدەكچىلىك قىلىشى كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ رەھبەرلىك بەنزىسى ۋە خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتى قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، خەلق قۇرۇلتىيى كادىرلىرىنى پارتىيە ھۆكۈمەت تارماقلىرى، قانۇن يۈرگۈزگۈچى تارماقلاردىكى كادىرلار بىلەن مۇۋاپىق ئالماشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. پارتىيەنىڭ ھەر دەرىجىلىك تەشكىلات، تەشۋىقات تارماقلىرى، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ ئالاقىدار تارماقلىرى بىلەن بولغان ماسلاشتۇرۇش، ماسلىشىشنى كۈچەيتىپ، يېڭى دەۋردىكى خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچىنى شەكىللەندۈرۈشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى، پارتىيە گۇرۇپپىلىرى پارتىيە رەھبەرلىك قىلىشقا دائىر تۈزۈملەرنى ئەستايىدىل ئىجرا قىلىپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشتىكى ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈشى كېرەك. Hörmətli radio dinləyiciləri, biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 10-cu ayının 13-cü günü Mərkəz Xalq Qurultayı xidməti yığımda qılğan Xalq Qurultayı tüzümündə qılç təvrənməy çıng duruş və onu dövr bilan tən ilgirilgan halda mükəmməlləşdiriş kerak namlıq sözünün bir qismini anlatdıq.

0: 1946 yılı yaş Cao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yaş komünist aldıda çotap. Bekmu hicil peşkadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emesmo komünist ataş.
0: 70 yaşlık matematik Hualogun partiyaga kirish iltimosinin tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan.
2: Ben öz kutlarımda Cumhur Kompartiyası kirdim. Partiyanın programısını ima ettirmen, partiyan izahlamısına emel kirmen, partiya esaslık mecburiyetini oda kirmen, partiyanın kararlarını icra kirmen, partiyanın insanlığa katkı dayı edirmen, partiyanın mehbiyetini saklayırmen, partiyaya sadık kirmen, partiyanın yetişte komünizm için ömür ayı güreş kirmen,
0: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyimiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programımızın bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programımızın avval qadak yaqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyasatchi dostlar Sherin yo'l to'xti. Bugungi programımızga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

0: Brother, siz bu bexatarlık kalıpkan neymiş ki olmay toksiklik kesip koysayız?
1: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
0: Bun bexatarlık için emes mi?
1: Ek avarçılık kendip şu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
0: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koruyalmaydı. Ama bexatarlık kalıpkı, altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emes mi? Oyla peyne, kayısı bekirek avarçılık.
1: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalbini azal.

Hikaye. Bir naqsha bir dasti gul. Bir naqsha bir dengiz, bir naqsha bir buloq. Nadir naqshlarni, huzurluq naqshlarni biz eng güzel sözler bilen süpatli alaymiz. Çünkü ağız anlığısı keldigan naqshlar kalbimizning şifası. O köngüllerge huzur beğişlaydı. Xushal bolsangiz naqshanglang. Xushallıqqa xushallıq qoşalaysız. İşiniz puşkanda naqşanlan, keyfiyatınızı tengşeyeleysiz. Muhabbetinizi esleyende naqşanlan. Güzel demlerden diliniz söyünüdü. Muhabbette yolukkan işleriniz ne, tökkünüz keygendi mi, naqşanlan. Könlünüz teskin tapıdı. Yine ondak olsa, yakınlık, muhabbetlik naqşilerimiz devamlı silah üçün.

Әсөйімі тосла, программымыз қайтып келдіқ. Hayat özünü söygellerini, özünü qadirligellerini, düşengellerini, özünü haqiqi tonuqallarını illik koynuğa ilip, kişigi ümit kılgan nersisini ata kıludu. Oxşumagan adamlarının yaşaş adıtımı oxşaş bulmaydı. Şonlaşqa adamlarının yaşaş muhiti mürekkep bulgaçqa, ulanın bəxtki boğan karışımı həm oxşaş bulmaydı. Elbette bəxtinin mükemmel təpsili ölçemler boğan emez. Bu pekat bir adamın bəxtki boğan yüz tuyğusu ve düşüncesi arqılıqla öz ifadesini tapıdı. Şundaq demekçi mən ki, bəxt o yüz kılışqa çoğunkur izdiniş kimi ıqtaş. Bəxtini yüz kılaylı, onu yıraqdın emez, öz yenimizdin izdəyli. Şundaqla kımmetlik hayatımızdın qədirləyli. Şundala bu küllürümüz xuşal, mənilik ödüdü. Növətdiki bu yıqımlıq küyümüz mü, bizni bəxt duyğusuğa başlap bağlısı.

aşıklık meşhurun tabiiliki hem sebiilikiye aşık buluştur. Aşıklık özünü unutuştur. Meşhurunu kalbide könlüde götürüştür. Aşıklık hiç sebepsizdir. Meşhurun külküsüge külüş, yığısıge yığlaştır. Aşıklık en şunda kadirlik hem kıymetliktir. O tılladı dastandır. Hem de biz en şu aşıklığın bayanına kulak salımız.

Sevimlik dostlar, şu tapdı programımız davamlaşıp atıdı. Hem de kündülük turmuşumuzda biz nurgullugan kişilerge yolu kıdıkemmiz. Nurgullugan yık aileni anlaydıkemmiz. Nurgun işla bizge uçurap durduken. Ben şu şoförlük pravısı ilip maşine aydaşdan aldı da taksiye tosup menzilimge yitip bağıcı nurgulluğa vakayla yüz beretti. Onu körüp durgan. Bir güne yançıkımda nekbul yok. Telefonumdan tokı kanmaptı. Şunu olen şoför ustamga yanınızda mat telefonu tok kaçlaydıgan sizin bağımı yok mu deyip sordum. Menzilge bağımsan bombaydı. Havamı şünçilik soğuktu. Hem de oyldum de yanımda ya nekbul yok. Telefonumdan tek tokı yok. Kandaklarmen deyip ahire menzilimde özgür

ögünüş mezgili, keyingi qadam üçün açılğan yaxşı fürsət, bay buluşunun təcrübə materialı deyə qarsınızla, sizdiki sağlam tən, sap əql, sizin həqiqi baylığınız və bəxtki eriş dəsmayınız bulalaydı. Siz erişken mənəvi baylıq, maddi baylıqdan köp boğandıla, andın siz turmuşunun həqiqi baylıqı erişken bulusuz. Her vaxt şunu unutup qalman ki, sizin bəxtiniz, xuşallıqınız her vaxt özünüz bilen bilə. Ferbaxtın şundaq bir gepi var, sizin birinci vəzipən özünü bəxtlik qiliş deydi. Dali Karnegin şundaq gepi var, özündün başka hiç kim sana hatır cemlik epkilelmeydi deydi. Demek özünüzdeki en şu hoşallık ne, bəxt ne, şundaqla güzelliklerini her vaxt baykaşını unutup kalma. Qinemizse biz bu hazır qıdemlerimizden hoşallıkını izleyli, güzel köylerimiz devamlı silah üçün.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: kulaklarımla əslətdi o.
1: Dedi o, balalardan ayrılıp, Kozneşeh bilen yanmayan ketavatkanda. Ula bir netçe minutkışça çimcit mağdı. Varenka onun özüge bir nemi demekçi bolu vatkanını sezip turu vatattı. Nemi demekçi bolu vatkallıkını bilip turu vatkaçkımı, hoşal bolup, hem korkup, yürük selip keti vatattı. Balıladın xeylalı uzap ketken. Kılışkan geplerini emde hiç kim anlayalmaydıgan bolsa mı? Kozne şef tekçi eğiz açmayı vatattı. Varinka üçün u gep kılmay mansa yakşı idi. Yenala Mogo'nun gepini kılıştı. Emde yana azırak cimcit menip, andın gep kılışsı mı bolattı. Şunun da könlüdeki geplerini kılışı asangı çüşetti. Lekin Varinka özünün oylığını zıt halda bilip bilmeyle gep kılıp saldı. Şunda kılıp, eşliğimi tapamadınız mı? Mogo özümü ormanın işkırsı da az boludu. Kozne şef eğir bir tanıp koyup, onunla cevaben eşliğimi demedi. Varinka'nın Mogo'nunlu gepini kılışı onu azırak hap kılıp koyu atattı. O, Varinka'nın balılık çağları toğırsı da başta sözlügen sözlerini esige selip, onu şu haqtı sözletmekçi bolu vetip, bir demlik cimci tıktın kiyin hudu ezip kılıp atkan dek, Varinka digen şu gepini yeni tekrarladı. Мен Акмогоны асасен орманның четиде болуды деп аңлыган. Әмма уның кандак болыдыганлыгын үзем белмәйм. Яны бер нече минут үтүп, улар балалардан техим яраклышып кетти. Бу ярдә әмди фақат иккисе калган иде. Варенканың жүреге аяҗандын ovozini o'zi anglug'idak darajada tupildab ketayotdi. Dam qizirib, dam bozirib ketayotganligini sezib turayotdi. Varinka Shtal xonimning yonida shuncha yillar turib, boshqalarga beqinib yashashning ochiqini xili tetigan bo'lg'achqimi, Kozne sheftek mushundoq bir odamga xotin bo'lishning qanchalik baxtli ish ekanligini cho'nqur tushunadi. Onun üstüge, hazır o özünün Kozne şefini hakiki yakşı görüp kelevatkınıga bağan seri işinip kelevat attı. Hem bu iş rask çıkış aldıdımı turattı. Şundak bolğan seri onu korkunuş basattı. Onun özüge bir nemi deyişidim mi, hem eş nemi demeslikidim mi korkattı. Gepin bolsa hazır kıl. Bolmasa kılmaylı koy. Kozne şef şunda oylaydı. Lekin gepini kılalmaydı. Varinka'nın karaşlardın, kızırıp turuşlardın, pesk karap turgan közlerdin, şıkılıp hem haletlerdin, onun bir eğiz gepini şünçilik tekazzalık bilen saklap turuvatkallıkı çıkıp durattı. Kozne şef bunu sezetti, hem onun şu halıtı üçün könlümü yerim bulatti. Hatta gep kılmaslık ne, onun kılıngan hakaret, depme bilu atatti. Hem bir kararğı kelişigi yardan berdiğen sebeplerini, işçi de tekrarlap mı? Onun talep koygandı deydiğen geplerini, işçi de kayıt dep, pişiklap mı turu atatti. Lekin o şu geplerini deyişinin ornığa

0: Bugün akşam Levin bilen Keti ikisi özlerini acayip bəxtlik, hem bir-birge şunçilik mehriban sezişetti. Demisi mi ula muhabbette bəxtlik idi? Ulanın bəxti bəxtki intilidigan. Ama onun erişelmeyi kilovatkallarının könlünü bir aram kılıp durattı. Hem şu sebepdik uyulup mu oltırışattı. Karab turunla, Aleksandr kemmeydi, dedi Qeyri Kinez hanım. Bugün akşam hemmeylen poizdi kelmekçi bolgan Obloniskini saklap duruşattı. Qeyri Kinez mu, xetide özünün küyoğlu bilen billi berip kilişinin mumkillikini yazgan idi. Onun nem üçün kemmeydi kallıkını bilemen, dedi Graf hanım sözünü davam kılıp. O daim, yeni toy kılan yaş erkutullarını dəslepki çağlarda məlum vaqt onçı kuyuş gerek deytti. Dadam bizni rastılı mışında kar olmayı taşlı bitti ama onu kömü günümüz gibi uzak boldi. Dedi Kitty. Bizni yeni toy kılan erkutun düzkandak buludu. Biz mazır kerip kaldık. Eğer dadanla kemmise amal yok. Mən silahdın ayrılı mən ballarım. Dedi könlü yerim bolgan Kinez hanım ulu kiçik tınıp koyup. Sizgi nim boldi apa? Dedi işki kızı tanla. Oyla pekın laço. Yalğız tursu onun yakşıma. Hazır o. Kinez hanımının avazı tuyuqsız titirep getti. İki kızı şu an bir-birge karışıp koydu. Közlerden, apımız daim özü-özü hapılıq tepi valıdu digendek mene çıkıp durattı. Kızlarının aldıdı turuş kanç köngüllük bolsa mı, özünün bu yerde boluşu kızları üçün zörür işkeldikini her kanç yes kılsa mı, ahırkı amıra kızını ergi beri bitip, Er hotun ikisi hovlap kalgan öyde yalguz kalgandın beri, özünü hem erini oylısa, Kinez hanımının yüreği ezilip getetti. Bunu kızları bilmeydi. Şın bamı Agafiya? Dep tuyuksuz sorap kaldı Kitty, olduğu kelip durgan Agafiya'nın sırlık ve ciddi tüs algan çırayını görüpla. Keşik tamakta nemi yeşilikin? Keşik tamakta sen çıkıp uğurlaştırgın. Dedi Dolly Kitty'ye. Bugün Gerişan'ın dersini tekrarlat kuzay. Bugün o derslerge karap mı koymadı? Yok Dolly. Bu benim işim. Onun derslerini men tekrarlat kuzay. Dedi Levin iştik ornudun turup. Girişa bu yıl otur mektepki çıkkan idi. Tatilde derslerini yakşı tekrar kılması bolmaydı. Dolly Moskova'daki çığıda oğlu bilen bile Latin tilini ögünüşkü başlagan idi. Levilla'nınkige kelgendin kiyim mu, matematiki bilen Latin tilinin en kıyın yerlerini onunla tekrarlat kuzuvat attı. Kiyin Levin bu işini Dolly'nin ornuda özü kılmakçı bulup, Meydisi'ye urup çıkanda Dolly makul bolgan idi. Lekin onun dersini anlap bekip, Moskova'daki muallimdek tekrarlatmaydıken dep oylap könlü yerim bulup kalgan. Ya Levin'a rencitip koyar memmekin dep oylığını diyelme yürgen. Ahır bolalmay, Gerişa'a dersini okutkutsuğu okşaş kitap bu içi tekrarlatkızış gerek idi. En yaksı Bu işini özüm kılaycu degen idi. Levin'nin Obloniskiye pikiri baydı. Çünkü o biğemliki, mesuliyetsizliki tüpeylidin, balılarını terbiyeleştek muşundak bir çoğun işini, balı terbiyeleşini bilmeydiğen bir ayalığı taşlap koygan idi. Levin'nin balılığa boluşuğu ders ötüdüğen okutkıcılığı mı pikiri baydı. Şundaktı mı o, Kaynağıtısı'a, Bob'tu, senin diginin bu içi tekrarlat kuzay, dep verdi berip, Dolly'nin talepi bu içe kitabqa qarab turib takrorlatquzdigan bo'lgan edi. Shonglashqimikin diqqati bir yerda emas edi. Ba'zida dars vaqtini unutib qolatdi. Bugun mu shundoq bo'ldi. To'xta Dolly, sen olta, men chiqay, dedi Levin. Balning darsini sen deganda kitob bo'yich takrorlatquzman. Lekin setva kelganda o'g'u chiqadigan ishimiz bor. Shu chaqda dars to'xtab turdi. Shundoq qilib, Levin Gerishaning yeniga chiqib ketdi. Barinkamo Kitiga shu xildagi gaplarni qildi. Va Levinlarning hamma narsasi to'liq baxtlik oilasida o'zining foydasi tegadiganligi ishlarni tepib qilib yurdi. Kechlik tomoqni men o'rinlashtiray, siz chiqmang, dedi u o'rnidan turib, Agafiyaning oldiga chiqib ketib etib. Ma'qul, ma'qul, dedi Kitty. Ular chuji topolmaydigan o'xshaydi. Shuni o'zimiz baqqan to'xularni so'yasizlar. Bu ishlarni Agafiya ikkimizga qo'yib bering. Varinka shundoq debla Agafiya bilan birga chiqib ketdi. Qandaq yaxshi qiz, dedi Kines xonim. Yaxshili emas, opa. Yani shundoq chiroyli qiz degina. Bunda qizlarni hech yerdan topolmaysan. Bugun sizlarga Stepan Arkadiyevich keldikanda, dedi Koznishev Varinka to'g'risidagi gaplarni o'nglug'isi kelmaganda qilib. Bir-biriga bundoq o'xshab ketadigan bajilarni tepish haqiqatan tasjumo, dedi u yana ma'nili kulib qo'yib. Biri tetek, faoliyatchan. Aloqa so'rilarda xuddi suvdagi beliqdek yayrab ketadi. Yana biri bizning Levin, aqlliq, chechan, ammo aloqa so'rilarga kirib qolsa yog'ochdek qetib turdi. Yoki suvdan ayrilib jon halakchiligida qolgan beliqdek paloqlab qoladi. U shundoq, yana ozroq beg'amlikimi bor, dedi Kinaz xonim ko'zni shefqa. Mening sizga bir iltimosim bor edi. Uning desingiz. Kitty bu yerda turiversa bo'lmaydi. Cho'qim Moskvaga ketish kerak. Uni doktor chaqirib ko'rsatmasak bo'lmaydi. Opa, u hamma ishni qila olaydi. Qandoqli iltimosim bo'lsa o'rindaydi, dedi Kitty opasining ko'zni shefqa iltimos qilgan ishidan norozi bo'lib. Ularning gaplari tugimagan edi, daraxtlik yo'l tarafdan kelayotgan otlarning purqurashlari bilan chaqlarning guldirlashlari gaplarni bo'lib o'tdi. Dolly o'rnidan turib, erining oldiga chiqib bo'lguncha, Gerishaga dars tayyorlatquzayotgan Levin derazadan sakrab tushdi. Gerishani derazadan ochib oldi. Setva keldi, deb tovlidi Levin balkonning ostida turib. Dars o'tib bo'ldim. Dolly, g'am qilma. Levin gapini deb bo'libla, xuddi kichik balig'i o'xshash yugurib paytunning oldiga ketdi. Uning. Gerisha latinchi almashlarni yodlab mang'ach, paytun kelayotgan tarafga qarab sakrab yugurib ketib otatdi. Yani kimlar kelgandi? To'g'ri, dadam keldi, deb tovlidi Levin yo'lning og'ziga kelganda to'xtab. Keti, palampay igiz, uningdan tushmay, uy tarafdan chiqqin. Levin paytonda qeyri kinazni cho'qim bor deb o'ylagan edi, lekin undoq bo'lib chiqmadi. Paytun yaqinlashganda ko'gini Oblonskiy bilan beshiga kaynidi uzun lentisi bor. Oldi tarafi tuz Shotlandiya shapkasi kiyib olgan, o'zi semizroq kelgan qomlashgan bir yosh bola bo'ldi. U Kitining bir navri akisi. Moskva bilan Peterburgda nomi bor Veslovskiy edi. U yana Vronskiy tanishtirgandek donliq shaxs, ovg'i ishqi bor yaxshi ovchimi edi. Veslovskiy qeyri kinez kelmey özünün kelgelliki Levin'nin könlünü xire kılgınıga kılçı xicalet bolmay, ilgiri körüşkellikini əslitip Levin bilen kızgın körüşdi. Orqıdın girişanı kötürvelip, Vronski ilip gelgen ov iştidin otlap ütüp, Peytongu çıkırıp koydu. Levin Peytongu çıkmay kaynadın mağdı. Kanç çüşen gen siri, şünç amırak bolup getivatkan qeyri kinezinin kelmigini. Onun ornida pütülle yat ve artıqçı adem bolgan Veslovski'nin kelgelliki Levin'i elem kılgan idi. Levin bir top balıla bilen çoğla süren selişip turgan işiknin aldığı kelgende Veslovski'nin Kitty'nin kolunu bölekçili bir xil huluk ve xuşamet bilen söygününü görüp, onu teximi yat hem artıqçı adem sezişki başıldı.
1: Sizden hürmetli hanımınız bilen men bir nevri aksınınladım bolimiz, hem konu dos,
0: dedi Veslovski Levin'nin kolunu yeni bir ketim çın sıkıp koyup.
1: Kındak, okularlı kuşla bama,
0: dep sorudu. Hemmisi bilen birbirlep görüşüp çıkan Oblonski ahırda Levin'nin yinigi kelip.
1: Şikimizden iradesine ait çoğun. Eras apa, bu şikisi toy kığandın ki Moskova'yı bir bak mı de? Tane, bu senin. Senin peytunun keynidi ba. Şüedin ili val.
0: O hemmisige birbirlep gep kılıp çıkıp atattı.
1: Senin çırayın şundak yakşıp koptu kadirlikim Dolly,
0: dedi o Dolly'nin kolunu yeni bir kitim söyüp ve ikinci kolu bilen kolunun dümbüsünü sılap durup. Tehi bayla huşal turgan Levin hem de hemmisige bir kıl hapı çıraydı karap durattı. Hemmisinin kılıkları onun yakmaydı. O akşam şu levler bilen kimni söygen boğuydikin? Dep oyladı Levin Oblonski'nin hotunuğa kızgın muamele kılıp keti vatkınıga karap işçide. O dolliyi mi karıdı? O mu könlüge yakmadı? O onun özünü yakış görmeydi kallıkını inek bilip durup, yani neymiş kuşunda kuş aldı? Neymi diyen yirginişlik işla bu? Oyladı Levin yine. Levin bir minut ilgiri közüge sık görüngen kinez hanımga mı karap, onun beşi da lentila pulanlap durgan Veslovski bilen huddu özünün öydikidek kızgın körüşüp ketip atkınını mı yaktırmedi? Levin'ga kozne şef mi yarmadı? O mu pelempeygi çıkıp Oblonski bilen yalgan dostluk körüstüp kızgın körüşüp ketip atattı. O aksının ezelden Oblonski'ni yakşı körmeydi kallıkını, yaratmaydı kallıkını biletti. Levin'a etta varinkamı yarmıdı. Umu çırayını periştide kılıp, şehirden kelgelle bilen kızgın körüşüp gitu atattı. Onun şu turkudiki hiyalı da bu ademle emez, ergi tigiviliş hüküm süretti. Onun hemmedin bek bizar bolğını kiti boldı. O yezgı sayahat kılıp geliş en köngüllük iş dep oylaydıgan bu şehirlikle bilen külüşüp, çakçaklaşıp, kın kınıgı patmay kılıp atattı. Levin'ni hemmedin öte yergen dürgini, Kitty'nin Veslovski'yi karap külüşleri ve külgen çağdaki çırayı boldı. Hemmisi var vur, car cur kılışıp öyge kırıştı. Ula kırıp oltırışıp bolgan dinkin, Levin kaynigi burulup öydün çıkıp ketti. Kitty erinin çırayıdaki özgürüşlerini körüp turup atattı. Şuna onun bilen ayrım paranglaşmakçı bolu idi, Levin depterhanıgı bardıgan şimba dep oldırap ketip kaldı. O uzaktan beri etiz eriklerinin işlerine bugünkü de köngül bölüp bakmağan idi. Ula kaçallı karsa, huddu bayram ötküzü vatkan dek huşallı yürüşüdüken, dep oyledi Levin işçide. Hazır bayram vakti emes de. ishlar odamni saqlab turavermaydi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Cungoça zamani vilaştırışta Cungoça usul bilen gayret kılıp işleydi.
2: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
3: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, Dövlətke cevap qaytırmən.
5: Cunha'nın qat götürüş üçün okuymən.
3: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını anladım.
5: Qızıl bayraq üstünün yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
3: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
6: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikniş yolunuz yok.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
5: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
3: Əmgekçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
1: Burmumuqdın stanokçı. Tokyo'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki sene boyumları.
3: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılığının tövrikidir.
1: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çonkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
3: Vatanını söyüş her bir Cungo'luğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
1: Qadimdin hozirgacha jongoluqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
7: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
1: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
7: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
1: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canapladır.
7: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canapladır.
1: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, Kemter Ali Canapladın buluş, Cungoluklarının ruhi intilişidir. Küçükkine ot yalkuni barmakımızın uçunu illatalaydı. Lavulda küyüvatkan Gülhan, bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, kalpukumuzni nem diyalaydı. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulgan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.